Unsuk Çin'e ait Subito Comfort Sabahçık'ta eseri, Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 26 Ocak 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Mozart'ın 595 köhel sayılı Si bemol majör 27. piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Mao Fujita.

Mozart'ın 595 köhel sayılı Si bemol majör 27. piyano konçertosunu solist Mao Fujita ve Leonidas Kavakos yönetimindeki Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist Charles Valentin Elkan'ın Gotik tarzda adlı parçasını seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Mao Fujita, Charles Valentin Elkan'ın Gotik Tarzda adlı parçasını seslendirdi. Topluluğun konseri, Sergei Prokofiev'in Opus 111, Mi bemol minör 6. senfonisiyle sona eriyor.

Sergei Prokofiev'in Opus 111 Mi bemol minör 6. senfonisini Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 26 Ocak 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Felix Mendelssohn'un Opus 66 Do minör 2 numaralı piyanolu triosuyla devam ediyor.

Felix Mendelssohn'un Opus 66 Dominör 2 numaralı piyanolu tiyosunu kemancı Leonidas Kavakos, piyanist Enrico Pach ve cellist Eckhard Runge seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'ın 182 katalog numaralı kilise kantatıyla sona eriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1714 yılında ilk kez seslendirilen 182 katalog numaralı kilise kantatını Alexis Kosenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğundan dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Friedrich Chopin'in yayınlanan ilk eseri olma özelliğini taşıyan Opus 1 Do Minör Rondo'yu ve Béla Bartók'un orkestra için Macaristan Manzaraları Suite'inden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanı'nın Dansı adlı bölümleri dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Edward Elgar'la başlıyoruz. Bestecinin 5 farklı şairin şiirleri üzerine kaleme aldığı Opus 37 Deniz Manzaraları başlıklı şarkılar dizisini mezzo-soprano Christina Hammarström, Tadaaki Otoka yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Edward Elgar'ın Opus 37 Deniz Manzaraları başlıklı şarkılar dizisini, mezzo-soprano Christina Hammarström ve Taraki Otoka yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Stravinsky'nin piyano öğretmeni olan Leocadia Kasperova'nın sol majör cello sonatıyla devam ediyoruz.

Romantik dönemin Rus bestecilerinden Leokadiya Kaşperova'nın sol majör çello sonatını çellist Andrei Ionita ve piyanist Lilith Grigorian'dan dinledik. 20. yüzyılın Fransız bestecilerinden Henri Sauget'in orkestra için Gece adlı yapıtı var sırada.

20. yüzyıl bestecilerinden Henri Sauchet'in Gece adlı eserini Daniel Swift yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in yayınlanan ilk eseri olma özelliğini taşıyan Dominör Rondosu'yla devam ediyoruz. Piyanist Ludmil Angelov seslendiriyor.

Friedrich Chopin'in yayınlanan ilk eseri olan Opus 1 Do Minör Rondo'yu piyanist Ludmil Angelov'dan dinlediniz. Hendrik Andriessen'in yaylı çalgılar için 1935 yılında kaleme aldığı Kuhnau'nun bir teması üzerine varyasyon ve füg var sırada.

Hendrik Andriessen'in Kuhnau'nun bir teması üzerine varyasyon ve fügünü Hollanda Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin İspanyol gitarist ve bestecisi Gaspar Sanz'ın 1674 tarihli gitar eğitimi albümünden Caracas ve Kanaryalar adlı parçalarla devam ediyoruz.

Gaspar Sanz'ın 1674 tarihli gitar eğitimi albümünden Caracas ve Kanaryalar adlı parçaları Eduardo Eguez'den dinledik. Claude Debussy'nin piyano için bir numaralı mi majör arabeskinin, Zoltán Kocsis'in nefesli çalgılar için düzenlediği versiyonu var sırada.

Düzenlemesi Zoltan Koçiş'e ait olan Claude Debussy'nin bir numaralı mi majör arabeskini, nefesli çalgılar ve kontrbas yorumuyla dinledik. Programımız Bela Bartok'un Macaristan Manzaraları Suite'inden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanı'nın Dansı adlı bölümlerle sona eriyor.

0: Bela Bartok'un Macaristan Manzaraları Suite'inden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanı'nın Dansı adlı bölümleri Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce İl Başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesi

bölgesinde ise 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. İnlice Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Haberleri sunduk.

incredibly more lost.

0: third world.
1: To get stuff.
2: To get new stuff.
3: Oh, that's just a

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 439 sayılı 4 numaralı nefesli sazlar için divertimentosuyla başlıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 439 sayılı 4 numaralı divertimentosundan bölümler dinlediniz. Rosso üçlüsü seslendirdi.

Richard Wagner'in Busoni tarafından piyanoya uyarlanan Marş Funebre adlı eserini dinlediniz. Severin von Eckardt Schein seslendirdi.

0: Maurice Ravel'in piyano ikilisine uyarlanan Bolero adlı eserini dinlediniz. Trekner Spiedel ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo 3 Sabah.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Carl Philipp Emanuel Bach. TRT
2: Radyo 3.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, 8 Mart 1714'te Weimar'da Johann Sebastian Bach'ın hayatta kalan 3. çocuğu olarak dünyaya gelir. İlk müzik eğitimini babasının disiplinli rehberliğinde alan sanatçı, Leipzig'teki ünlü Thomas Okulu'nda eğitim görür. Ardından Leipzig ve Frankfurt an der Oder üniversitelerinde hukuk öğrenimini başarıyla tamamlar. Bu akademik donanım onun sadece bir icracı değil, aynı zamanda çağının ötesinde bir kuramcı ve düşünür olarak şekillenmesini sağlar. Sanatçının 148 katalog numaralı La Minör Trio Sonatını dinliyoruz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın 148 katalog numaralı La Minör Trio Sonatını dinlediniz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach 1738 yılında Prusya veliahtı Friedrich'in hizmetine girer ve Berlin Sarayı'nın baş klasen icracısı olur. Potsdam'da saray orkestrasını yöneten ve hükümdarın flüt icralarına eşlik eden Bach, rasyonel akılcılık ve duygusal dışa vurum felsefelerini harmanlar. Barok dönemin ağır polifonik yapısından uzaklaşarak duygu odaklı ve bireysel ifadenin ön plana çıktığı geçiş dönemi estetiğini benimser. Bu estetik yaklaşım, onun ürettiği enstrümantal eserlerin temelini oluşturur. Sanatçının 93 katalog numaralı La Minör Flüt Dörtlüsü için oda müziğini dinliyoruz. Eseri The Academy of Ancient Music Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Carl Philipp Emanuel Bach'ın 93 katalog numaralı La Minör Flüt Dörtlüsü için oda müziğini dinlediniz. Eseri The Academy of Ancient Music Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Carl Philipp Emanuel Bach, 1753 ve 1762 yıllarında yayımladığı Klavye Çalma Sanatı Üzerine Bir Deneme adlı başvuru kaynağı niteliğindeki anıtsal eseriyle müzik teorisi ve klavye tekniğine yön verir. Süslemeler, parmak numaraları ve icra estetiği üzerine kapsamlı bir kuramsal çerçeve sunan bu yapıt, sadece bir kılavuz olmanın ötesinde klasik dönemin kompozisyon anlayışını temellendirir. Nitekim Haydn, Mozart ve Beethoven gibi klasik dönemin kurucu figürleri, kendi üsluplarını doğrudan şekillendiren Bach'ın bu kuramsal mirasından derinlemesine beslenirler. Sanatçının 95 katalog numaralı Sol majör flüt dörtlüsü için oda müziğini dinliyoruz. Eseri The Academy of Ancient Music Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Bach'ın 95 katalog numaralı sol majör flüt dörtlüsü için oda müziğini dinlediniz. Eseri The Academy of Ancient Music oda müziği topluluğu seslendirdi. 1768 yılında vaftiz babası Georg Philipp Telemann'ın vefatı üzerine Hamburg kentinin müzik direktörlüğünü üstlenen Carl Philipp Emanuel Bach, kariyerinde yeni bir sayfa açar. Bu kentte koro müziği, görkemli oratoryolar ve yenilikçi senfonilere yönelen Bach, halk konserleriyle geniş kitlelere ulaşır. Klasik döneme geçiş sürecinde hem enstrümantal hem de vokal müziğin gelişimine yön veren usta besteci, 14 Aralık 1788 tarihinde Hamburg'da hayata veda eder. Geride bıraktığı zengin sanatsal miras, müzik tarihinin en güçlü köprülerinden biridir. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Carl Philipp Emanuel Bach'ın 145 katalog numaralı Re minör trio sonatını dinletiyoruz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Carl Philipp Emanuel Bach'ın 145 katalog numaralı Re minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Les Amis de Philipp Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

1937'nin Aralık ayında Moskovalı satranç meraklıları dönemin en tanınmış satranç gazetesi 64'ün sayfalarında ilginç bir maçın skor tablosunu okumuştu. David Oistrakh, Sergei Prokofiev. 4 beraberlik, 1 galibiyet.

Tarihi kesin olarak bilinmeyen bu maçın detaylarını 64 gazetesinin günümüze ulaşan nüshasından öğreniyoruz. Besteci Sergei Prokofiev ve kemancı David Oistrakh'ın Moskova'daki Sanatçılar Kulübü'nde 10 klasik oyun oynaması planlanmış, maça büyük usta Vladimir Alatortsev ve ünlü teorisyen Ilya Kan hakemlik yapmış.

Şüphesiz ki 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olan Prokofiev'in ismini uzun uzadıya tanıtmaya gerek yok. Aynı şekilde tarihin en büyük kemancılarından biri olan David Oistrakh'ı da. Ancak müzik konusunda donanımlı olanlar için bile iki sanatçının satranç tutkusu gölgede kalmış olabilir. Evet, hem Prokofiev hem de Oistrakh tutkulu satranç oyuncularıydı. Satranca küçük yaşta aşık olan Prokofiev, kralların oyununa olan tutkusunu ömrü boyunca hiç kaybetmemiş, Capablanca ve Alekhine gibi satranç devleriyle masaya oturmuştu. Virtüöz kemancı David Oistrakh, Prokofiev kadar olmasa da satrancı büyük bir tutkuyla oynar, o da Tal ve Bronstein'la düzenli olarak maç yapardı.

Aralarında 17 yaş olan Prokofiev ve Oistrakh'ın ilk buluşması, genç kemancının 1926'da Odessa Konservatuarı mezuniyetinde seslendirdiği Prokofiev'in birinci keman konçertosu üzerinden gerçekleşmişti. O yıllarda Avrupa'da olan Prokofiev'in bu performanstan büyük ihtimalle haberi bile olmamıştı. İki ismin gerçek anlamda tanışması, yıllar sonra besteci ülkeye döndüğünde onuruna verilen bir ziyafette gerçekleşti. Genç Oistrakh, konservatuvar mezuniyetinde çaldığı konçertonun scherzo bölümünü bu kez bestecisinin önünde seslendirecekti. Oistrakh anılarında o günü şöyle anlatıyor. "Ben çaldıkça yüzü daha da ciddileşti. Çalmayı bitirdiğimde ise Prokofiev alkışlara katılmadı. Dinleyicilerin coşkusuna hiç aldırış etmeden sahneye doğru yürüdü ve eşlikçimden piyanodaki yerini kendisine bırakmasını istedi. Sonra bana dönerek, "Genç adam, bunu çalınması gerektiği gibi çalmıyorsun," dedi ve hemen oracıkta bana bestesinin karakterini açıklamaya ve göstermeye başladı.

Prokofiev'in 1. Keman Konçertosu'ndan Scherzo'yu dinledik. David Oistrakh'a Lorvo von Matačić yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Oistrakh, bu eserin çalış inceliklerini doğrudan bestecisinden öğrenme şansı bulduktan sonra iki sanatçının iletişimi dostluğa evrilmiş, Prokofiev iki keman sonatını Oistrakh'a ithaf etmişti.

Prokofiev'in Opus 80 Fa minör 1. keman sonatından dinlediğimiz bölümü David Oistrakh ve Frieda Bauer seslendirdiler. Prokofiev, satrancı sadece eğlence için değil, beste yapmak kadar ciddiye alarak çalışırdı. Ona göre müzik ve satranç hem hayal gücü hem de yapı ve zerafet gerektirirdi. Karmaşık bestelerinde satranç tahtasında uyguladığı stratejik düşünce biçiminin izlerini hissetmek mümkündür.

Prokofiev'in Opus 64 Romeo Juliet bale müziğinden dinlediğimiz bölümü Lorin Mazel yönetimindeki Cleveland Orkestrası seslendirdi. David Oistrakh, satrancı odaklanma becerisini keskinleştiren ve müzikal ifade anlayışını derinleştiren bir zihinsel egzersiz olarak görürdü. Ona göre müzikteki duygusal yoğunluğu inşa edebilme yeteneği, güçlü bir satranç pozisyonunun stratejik inşasıyla yankılanırdı.

Bach'ın La Minör 1 numaralı keman konçertosundan dinlediğimiz bölümde David Oistrakh'a Georg Fischer yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Prokofiev 1936'da ülkesine kesin dönüş yaptıktan sonra aradığı kendine denk satranç partnerini Oistrakh'ta bulmuştu. Oistrakh o günleri şöyle anlatacaktı. Prokofiev hırslı bir oyuncuydu. Hamleleri üzerinde saatlerce düşünebilirdi. Yan yana evlerde yaşarken sık sık yıldırım turnuvalar yapardık. Keşke galibiyetlerini ve mağlubiyetlerini göstermek için çizdiği o rengarenk grafikleri, her zaferinde nasıl çocuk gibi sevindiğini ve her kaybettiğinde nasıl yıkıldığını kendi gözlerinizle görebilseydiniz.

Prokofiev'in Opus 63 Sol Minör 2. Keman Konçertosu'nun 2. bölümünü dinledik. David Oistrakh'a Alceo Galliera yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Prokofiev ve Oistrakh'ın Moskova'da Çakalov Caddesi'ndeki aynı apartman bloğunda komşu olmasıyla pekişen satranç dostluğu, bu sabah zaman makinemizle geldiğimiz 1937 yılında Sanatçılar Kulübü'nde gerçekleşen maçla zirveye ulaşmıştı. Bu maçın galibinin kim olduğu, kaç oturumda bittiği gibi detaylar ne yazık ki farklı kaynaklarda farklı şekilde anlatılıyor. 64 gazetesinde de sadece tek bir oturumun detaylarına yer veriyor.

Prokofiev'in Opus 131 Do diyez minör 7. senfonisinden dinlediğimiz bölümü Gianandrea Noseda yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Prokofiev 20 yıllık gönüllü sürgünün ardından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne döndüğünde bu dönüş besteci açısından özgürlük kapılarının yavaş yavaş kapanmasıyla sonuçlanmıştı. Pasaportu zaman içinde elinden alınacak, sonra da bir daha sınır dışına çıkamayacaktı. Aynı yıl Oistrakh, Brüksel'de İzaya yarışmasında birincilik ödülünü kazanarak dünya çapında üne kavuşmuştu. Ama bu uluslararası zafer onu tüm sanatçıları kuşatan korkudan muaf tutmuyordu. İçişleri Halk Komiserliği'nin gece yarısı kapı çalıp gözaltı yapma ihtimalinin yarattığı dehşeti yaşamak, sanatçı

babasından işçisine, o yıllarda Sovyet vatandaşlarının ortak kaderiydi. İnsanlar neredeyse nefes almaya korkuyordu. Toplu tutuklamalar gündelik hayatın bir parçasıydı.

Prokofiev'in Romeo Juliet balesinden dinlediğimiz bölümü Ricardo Muti yönetimindeki Chicago Senfoni Orkestrası seslendirdi. Aynı tarihlerde dünyanın başka köşelerinde tarih bambaşka biçimlerde akıyordu. ...1937 yılının Temmuz ayında George Gershwin, 28 Aralık'ta da Maurice Ravel hayata veda etmişti. Tıp dünyası bir yandan Chicago'da ilk kan bankasının kurulmasına, Max Tyler'in sarı humma aşısını geliştirmesine tanıklık ederken, genç Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilkelerini anayasasına ekleyerek modernleşme hamlesini perçinlemiş, Sadabat Paktı'yla komşularıyla barış köprüleri kurmuştu. 1937 yılı müzik dünyasının iki efsane ismi Philip Glass ve Vladimir Ashkenazi'nin dünyaya merhaba dediği yıldı. Değerli zaman yolcuları, satranca ilgi duyan ve hatta tutkuyla bağlanan sanatçılar Prokofiev ve Oistrakh'la sınırlı değil. Birbirinden çok farklı görünse de derin bir bağa sahip iki dünya olan müzik ve satrancı tutkuyla seven müzisyenler arasında Leonard Bernstein, Zino Francescatti, Emil Giles, Mstislav Rostropovic, Dmitri Shostakovich, Leonid Kogan, Ennio Morricone, Leonard Cohen, Sting, Ray Charles, Frank Zappa, Lera Auerbach ve Duke Ellington'ın isimleri öne çıkıyor. Ama liste gerçekten uzun. Satrancı tutkuyla seven pek çok müzik dehası, kralların oyununa karşı koyulamaz bir çekim hissettiğini ifade ediyor. Bilim insanları, müzisyenlerin satrancı bu denli tutkuyla sevmesinin ardında yatan nedenleri sıralarken, ikisinin de beynin benzer bölgelerini harekete geçirdiğini söyleyerek söze başlıyorlar. Her ikisinin de strateji, öngörü, doğaçlama ve derin bir konsantrasyon gerektirdiğini belirterek devam ediyorlar. Müzisyenler melodik motifleri belirlerken satranç oyuncuları taktiksel kombinasyonları tanıyor. Müzisyenler eserleri ezberliyor, satranç oyuncuları ise açılış teorilerini ve oyun sonu stratejilerini. Her ikisi de icra veya oyun sırasında zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. İster müzik bestelemek, ister satranç hücumu planlamak olsun, her ikisi de hayal gücü ve sezgiyle şekilleniyor.

Satranç ve müziği hayatında önemli yere koyan sanatçılar arasında iki isimden söz etmeden yolculuğumuzu sonlandıramayız. Bunların ilki John Cage. Ateşli bir satranç oyuncusu olan Cage, satrancı müziğin parçası haline getiren avantgard çalışmalar da yapmıştır. 1944'te Marcel Duchamp, Julian Levy ve Max Ernst tarafından organize edilen ve satrancın alışılagelmiş algısını sorgulamayı hedefleyen Satrancın İmgeleri sergisine katılan 30'dan fazla ressam, fotoğrafçı, heykeltıraş ve besteci arasındaki en genç isimdi John Cage.

Cage'in satrancın imgeleri sergisi için hazırladığı eser Chess Pieces, 64 kareden oluşan bir satranç tahtası üzerine yerleştirilmiş, yakından bakıldığında müzik notalarından ibaret olduğu görülen çizgilerden oluşuyordu.

Pieces hem bir resimdi hem de hazırlanmış piyano için yazılmış gizli bir partisyon. Eser, Cage'in Duchamp'a duyduğu uzun soluklu hayranlığın ürünüydü. Sıkça birlikte satranç oynayan ikilinin dostluğu 1968'de tarihe geçen bir performansa evrildi. Toronto'da gerçekleştirilen Reunion performansında Cage ve Duchamp, Lovell Cross'un tasarladığı elektronik bir satranç tahtası üzerinde maç yaptılar ve

Gelelim söz etmeden programı bitirmeyeceğimi söylediğim ikinci isme. Bu isim bu sabahki yolculuğumuza ilk ilhamı veren benim de yeni tanıştığım bir besteci. 1726-1795 yılları arasında yaşamış olan François-André Danican Philidor. Philidor'un hayatı müzik ve satranç arasında gidip gelen bir denge üzerine kuruluydu. Kendi döneminin açık ara en iyi satranç oyuncusu olmasının yanı sıra başarılı bir besteciydi. Bir müzisyen olarak kariyeri Philidor ailesinin 200 yıllık Fransız Kraliyet Sarayı geleneğine bağlı olması nedeniyle aslında daha çocukken belirlenmişti. Böylece Philidor sadece ünlü bir satranç ustası değil, aynı zamanda önemli bir Fransız opera bestecisi haline geldi. 6 yaşında şarkıcı olarak eğitilmek üzere kralın saray korosuna katıldı. 14 yaşına geldiğinde sesi kalınlaştı ve korodan ayrılarak hayatını Paris'teki Rejans Kafesi'nde satranç oynayarak kazanmaya başladı. O dönemde, yani aydınlanma çağında, bu kafe Paris entelektüel yaşamının merkezi konumundaydı. André Philidor adeta bir gösteriye dönüştürdüğü körleme satranç oyunlarında usta hale geldi ve insanlar onu izlemek için ücret ödemeye başladı. Ayrıca Satranç Oyununun Analizi adlı bir de kitap yazmıştı. Günümüzde Philidor döneminin çok ötesinde olduğu için tarihteki en iyi satranç oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

François-André Danican Fridour'un L'Art de Modulation başlıklı dörtlüsünden dinlediğimiz kesitte Musica Antica Köln topluluğunu Reinhard Göbel yönetiyordu. 64 kara ile 5 çizgili portenin aynı dili konuştuğunu düşünürsek, yüzyıllardır sayısız müzisyenin satranca bu denli tutkuyla bağlanması pek de şaşırtıcı değil. Müzik ve satranç. İkisi de sessizlikte başlar. İkisi de sınırlı bir alana sonsuz olasılık sığdırmaya çalışır. İkisi de bir sonraki hamlenin, yani notanın, daha ilk anda kulakta veya zihinde çınlamasını ister. Prokofiev'in Sanatçılar Kulübü'nde kurduğu her kombinasyonla Opus 80'in ilk sayfasına yazdığı cümleler arasında, Oistrakh'ın yaydaki el hareketiyle bir vezir hamlesi arasında, Cage'in tahtaya gizlediği notalarla Fridor'un Rejans kafesinde gözü kapalı oynadığı düzinelerce oyun arasında aynı disiplin işlemiştir. Hayal gücünü, zerafeti bozmadan bir yapıya oturtabilmek. Belki de bu sabah radyoya kulak verenlerden bazıları zihninde küçük bir satranç tahtası taşıyordur ve her gün farkında olmadan üzerinde birkaç hamle oynuyordur. Kim bilir? Değerli zaman yolcuları, bu sabah satranç ve müzik ustaları eşliğindeki seferimize katıldığınız için teşekkür ederim. Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Zahide Ağareli ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün İtalyan besteci Alessandro Rolla'nın viola ve orkestra için eserlerine yer veriyoruz. Alessandro Rolla, viola tekniğinde devrim yaratan ve hatta violanın Paganini'si lakabını kazanan İtalyan virtüöz ve bestecidir. Yaklaşık 15 viola konçertosu yazmıştır. Rolla'nın konçertoları Hofmeister ve Stamitz'in eserlerine parlak ve teknik açıdan zorlu alternatifler olarak klasik viola repertuarı için hayati öneme sahiptir. Müzikal stil ve teknik Rolla'nın konçertolarında Mozart ve Beethoven'dan güçlü etkilerle birlikte İtalyan operatik lirikliğini de göstererek klasik ve erken romantik dönemler arasında köprü kurar. Kendisi de yıldız bir viyolacı olduğu için eserleri enstrümanın sınırlarını zorlamıştır. Öğrencisi Niccolo Paganini tarafından popüler hale getirilen birçok keman tekniğinde Rolla tarafından öncülük etmiştir. Günümüze ulaşmış yaklaşık 15 konçerto bestelemiş olmasına rağmen bu el yazmalarının çoğu kaybolmuş veya eksik parçalar halinde günümüze ulaşmıştır. En önemli ve sıkça seslendirilen konçertolarından bazıları Mi bemol majör viola konçertosu, Fa majör, Re majör ve Si bemol majör viola konçertolarıdır. Mi bemol majör viola konçertosu solist için oldukça zorlayıcı, görkemli ve geniş kapsamlı bir geç klasik dönem eseri olup ışıltılı, hızlı çift sesleri ve pasajları ile yükselen kantabile melodiler içerir. Şimdi Alessandro Rolla'nın Mi bemol majör opus 3 numaralı

Alessandro Rolla'nın Mi bemol majör opus 3 numaralı viyolo konçertosunu I Musici Orkestrası ve Chef Simone Baroncini ve viyola sanatçısı Massimo Paris yorumu ile dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün İtalyan besteci Alessandro Rolla'nın viyola ve orkestra için eserlerinden örneklere yer veriyoruz. Alessandro Rolla, İtalyan viyolo ve keman virtüözü, besteci, orkestra şefi ve öğretmendi. Şöhreti günümüzde esas olarak Büyük Paganini'nin öğretmeni olarak anılsa da keman ve viyola tekniğinin gelişiminde çok önemli rol oynamıştır. Paganini'nin daha sonra büyük ölçüde kullandığı bazı teknik yenilikler, örneğin sol el pizzicatosu, kromatik yükselen ve alçalan gamlar, keman ve viyolada çok yüksek pozisyonların kullanımı, oktav pasajları ilk olarak Rolla tarafından yel çalgılar dünyasına tanıtılmıştır. 1772'de ilk viyola konçertosunu seslendirerek solist ve besteci olarak halka açık bir şekilde sahneye çıkmıştır. 1782'de Parma'daki orkestranın baş viyolacısı ve lideri olarak atanmış ve 1802'ye kadar burada keman ve viyola sanatçısı olarak yer almıştır. 1795'te genç Paganini'nin babası onu ziyaret ederek oğluna ders vermesini istemiştir

Ki bu ziyaret müzik tarihi açısından bir milat kabul edilebilir. Parmadük'ünün ölümünden sonra 1802'de Rolla'ya Milano'daki La Scala Orkestrası'nın lideri olması pozisyonu teklif edilmiştir. Burada İtalya'nın en önemli orkestrasını oluşturmak istedikleri için dönemin en iyi virtüözlerini işe almışlardır. Rolla'nın bu dönemdeki öğrencileri arasında keman dersleri verdiği üretken bale müziği bestecisi Cesare Pugni de bulunmaktadır. Şimdi Alessandra Rolla'nın Mi bemol majör viola konçertinosunu I solisti Veneti, şef Claudia Simone ve viola sanatçısı Jody Levitz yorumuyla dinleyelim.

Alessandro Rolla'nın Mi bemol majör viyolo konçertinosunu I solisti Venetti, şef Claudia Cicimone ve viyola sanatçısı Jody Levitz yorumuyla dinledik. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün İtalyan besteci Alessandro Rolla'nın viyola ve orkestra için eserlerinden örneklere yer veriyoruz. 1808'de Milano'da müzik konservatuarının açılması ile Rolla keman ve viyola profesörü olarak buraya atandı. Bu görevi sırasında zorluk derecesine göre sınıflandırılmış, kendi öğrencileri için birçok teknik eser besteledi ve bunların çoğu o dönemde yeni kurulmuş olan Ricordi Yayınevi tarafından yayınlandı. İtalya'da operanın enstrümantal müziğe üstün geldiği bir dönemde opera şefliğiyle ilgilenmesine rağmen Rolla beste yapmaya devam ederek İtalyan enstrümantal geleneğini ileriye taşımıştır. Teknik zorluk içeren bestelerden sonatlara, dörtlülere, senfonilere, keman konçertolarına ve viyola ve orkestra için konçerto gibi diğer eserleriyle yaklaşık 500 eser bestelemiştir. Beethoven'ın eserlerinin İtalya'da tanınmasına önemli katkı sağlamıştır. 84 yaşında ölümünden birkaç ay öncesine kadar oda müziği bestelemeye ve çalmaya devam etmiştir. Şimdi Alessandro Rolla'nın viyola ve orkestra için fa majör divertimentosunu I solisti Venetti, şef Claudia Cicimone ve viyola sanatçısı Jody Levitz yorumuyla dinliyoruz.

Dünyası programında bugün İtalyan besteci Alessandro Rolla'nın viyola ve orkestra için eserlerine yer verdik. Rolla, Avrupa vizyonuna sahip bir müzisyen olarak kendi alanında bir yenilikçi ve çağdaşlarının en iyilerinden öğrenme fırsatı bulmuş bir sanatçıydı. Opera ortamına şef, yorumcu ve lider olarak bu kadar derinden dalmış olması, besteci olarak tarzını şüphesiz etkilemiştir. Eserlerinin çoğu modern zamanlarda yayınlanmış ve bu nedenle erişilebilir durumdadır. Rolla, viola repertuarında daha önemli bir konuma sahip olmayı hak etmektedir. Özellikle viola için tasarlanmış pedagojik eserleri öğrenciler ve öğretmenler için özel bir ilgi alanıdır. Bugün programımızı kapatırken Rolla'nın Mi bemol majör viola konçertosunun Polonez bölümünden kısa bir kesit sizinle paylaşacağız. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Zahide Ağreli ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti.

kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Özel, bugün bazı CHP milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapacak. Toplantıda Özgür Özel'le birlikte hareket ederek partiden ayrılacak isimler netleştirilecek. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil, dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK toplantısında 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek. Hedef, saha ve tribün olaylarını en aza indirerek güvenli futbol ortamı oluşturmak. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerle dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine desteğin süreceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen Ahmet Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da arasında olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Serter, Özoğuz ve Üner'den sonra Fatih Portakal da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait yazışmalar üzerine Ankara'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Soykırımcı ordu Gazze şeridinin güneyini ve orta kesimlerini yoğun ateşle hedef aldı. 3 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ise Filistinlere ait 5 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Öbür ucunda, öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. Güney Amerika. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Türkay Güner, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, güneyde bir yere gidiyoruz. Bu hafta 3 ülkeden Paraguay, Venezuela ve Guatemala'dan şarkılar dinleyeceğiz.

Denize kıyısı olmayan bir Latin Amerika ülkesi Paraguay. Güneyinde Arjantin, kuzeydoğusunda Brezilya, kuzeybatısında ise Bolivya ile çevrili. Güney Amerika'nın resmi olarak iki dil konuşulan tek ülkesi. Hem yerli dili Guarani hem de İspanyolca. Paraguay adı Guarani dilindeki para, bu yakayla, guay, ırmak sözcüklerinin birleşiminden geliyor. Paraguay'ın folklorik geleneksel müziği Paraguay polka ve Guarani. Paraguay polka, Çek kökenli polkadan geliyor. 1858'de Paraguay'ın başkenti Asunción'da ilk polka dansı yapılmış. Paraguay polka, üçlü ve ikili ritimleri birleştirir. Avrupa polkasında ise yalnızca ikili ritimler kullanılır. Bir Paraguay polkası dinliyoruz şimdi. Cascada.

Guarani ve Paraguay halk müziğinde temel enstrümanlar gitar ve Paraguay arpı. Paraguaylı arp ulusal bir tarza sahip popüler bir enstrüman ve özel olarak söz edilmeyi hak ediyor. Güney Amerika'daki arpın geçmişi muhtemelen 16. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Başlangıçta sık sık ork veya klavsen yerine kullanılmış. Şekli ve boyutu Paraguay arpının en unutulmaz parçalarından bazılarını besteleyen Félix Pérez Cardozo tarafından 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiş.

Berta Rojas, Paraguay'ın önemli klasik gitar sanatçılarından biri. 1991'de El P gazetesinde enstrümanın duygusal erişimlerine yeni bir boyut getirdiği yazılmış. O zamandan beri uluslararası bir kariyer yapmaya devam etmiş ve Washington Post tarafından olağanüstü gitarist, Klasik Gitar Magazine tarafından klasik gitarın elçisi olarak tanımlanmış. Berta Rojas'ın gitarını dinliyoruz şimdi.

Paraguay'daki çağdaş performans pratiğinde gitar ve arp, folklorik müziğin yanı sıra pop, klasik, rock ve caz müziğinin performanslarında da yaygın olarak kullanılıyor. Hem geleneksel ezgilere hakim, hem de birçok türde üretim yapan müzisyen ve enstrümanistler var. Carlos Reyes bunlardan biri.

0: Güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Karayip Denizi, Guyana, Brezilya ve Kolombiya ile çevrili. İspanyolların Güney Amerika'daki ilk sürekli yerleşimlerinden biri. Venezuela'dayız. Venezuela müziği Karayip Denizi'ndeki komşularından çok etkilenmiş. Salsa ve merengue gibi geleneksel müzik tarzları komşularıyla ortak. Ama en tipik Venezuela müziği yerelde ortaya çıkan kırsal bir form olan joropo. Fandango'ya benzeyen bir müzik tarzı ve eşlik eden bir dans. Venezuela ve Kolombiya topraklarında ortaya çıkmış ve Afrika, yerli Güney Amerika ve Avrupa'dan da etkilenmiş. Ünlü şarkı Alma Llanera, Llanera ruhu, Venezuela'nın resmi olmayan milli marşı olarak kabul ediliyor. Simón Díaz'dan dinliyoruz.

Dolayısıyla hem konumu dolayısıyla Küba, Peru ve Şili'den etkilenmiş, hem de politik olarak kendiliğinden protest seslerin yükseldiği bir coğrafya olmuş. Ali Primera, müzisyen, söz yazarı, şair ve aktivist. Nueva Canción, yeni şarkı hareketinin tanınmış seslerinden biri.

Gençlere müzik dünyasını kazandıran, tüm dünyaya ilham veren bir kurum El Sistema. Belki de Venezuela'da müzik alanında yapılan en anlamlı girişimlerden biri. 1975 yılında José Antonio Abreu tarafından yoksulluk ve suçla müzik yardımıyla mücadele eden bir sistem olarak kurulmuş. Şöyle diyor El Sistema'yı kuran Abreu: "Yoksulluğun en vahim ve üzücü yanı, yiyecek ekmeğinizin veya başınıza sokacak bir evinizin olmaması değildir. Bir hiç olduğunuz hissidir. Hiç kimse olduğunuzu düşünmenizdir. Kimliksizliktir, toplumsal güven eksikliğidir." Kamu tarafından finanse edilen gönüllü bir müzik eğitimi programı El Sistema, yoksullukla boğuşan 12 çocukla yola çıkmış 1975'te. O günden bu yana farklı politik görüşlerden yönetimlerin desteğini alarak günümüze kadar gelmiş. Ülkenin dört bir yanına yayılmış 300'e yakın akademik merkezde 400 binin üzerinde çocuk müzik eğitimi alıyor. Bu orkestra dünyanın çeşitli ülkelerinde konserler veriyor. Şimdi orkestradan bir konser kaydı dinliyoruz.

0: Güneyde Bir Yer devam ediyor.
1: Guatemala, Maya uygarlığına kadar uzanan zengin bir sanatsal geleneğe sahip. Çok çeşitli bir müzik kültürü var ülkede. 1524'te tanıtılan ilk ayin ilahisinden kasaba törenlerinde çalan perküsyon gruplarına, polifoniden çağdaş sanat müziğine uzanan neredeyse 5 asırlık bir sanat müziği geleneği. Guatemala'da 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bestelenen müziğin çoğu bilim insanları tarafından yakın zamanda ortaya çıkarılmış ve sanatçılar tarafından yeniden canlandırılmış.

Guatemala'nın en önemli yerel enstrümanlarından biri marimba. Marimbafon olarak da bilinir. Vurmalı çalgılar ailesinden tuşlu bir çalgı. Genellikle tahtadan yapılma olan tuşlara maletlerle vurularak ses elde edilir. Tuşların düzenlenmesi piyanoya benzer. Aslında tokmaklarla çarpılmış büyük bir ahşap ksilofondur diyebiliriz. Çağdaş besteciler marimbanın kendine özgü tınısını giderek daha çok kullanmaya başlamışlar. Marimba ile çalınan bir parça, El Poder del Amor.

0: kendiliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Ve dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor. Türkay Güner, Aybeniz Acı Uçan. Haftaya Güney'de başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Ercan Çil ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan klasik müzik dostlarına merhaba. Öğle saatlerinin tatlı rehavetini, müzik tarihinin en tutkulu, bazen en şanssız ama her daim en güzel melodileriyle dağıtmaya geldik.

Bugün İtalyan taşrasının buruk havasından, Buenos Aires'in hırçın sokaklarına, Paris'in kimliğini gizlemek zorunda kalan dahi kadınlarından doğunun egzotik gül bahçelerine uzanıyoruz. Eski zamanların o devasa ruhu, günümüzün dahi yorumcularının elinde taptaze birer nefese dönüşüyor. Sinema ve klasik müziğin en tutkulu, en nüktedan köşelerine doğru ilk yolculuğumuza başlayalım. Eserimiz sinema tarihinin hüzünlü mektuplarından birine eşlik ediyor.

Oscar ödüllü Il Postino, postacı filmini hatırlarsınız. Şair Pablo Neruda'nın o muazzam kelimelerinin arkasında İtalyan besteci Luis Bacalov'un o buruk, içe işleyen melodisi gizliydi. İşte o melodi Marco Marinangeli'nin sözleriyle Seni Özleyeceğim yani Mi Mancherai adını aldı. Bugün bu eseri piyanoda efsanevi yapımcı David Foster ve akordeonda Eddie Hesham'ın eşlik ettiği tenor Andre Bocelli'den dinledik. Sıradaki eser bizi bir başka büyük özleme, opera tarihinin en büyük trajedilerinden birine götürüyor. Christoph Willibald Gluck'un Orfeo ve Eridice operasını. Hikayeyi bilirsiniz, Orfeo yeraltı dünyasından sevgilisini kurtarır ama yola çıkarken arkana bakma kuralını ihlal eder. Ne olurdu yani merakını yenilmeyip dümdüz yürüseydin Orfeo? Sonuç ne? Eridice tekrar ölür ve Orfeo o ünlü aryaya başlar. Kaybettim ben Eurydice'mi. Arya'yı Nisan 2024'te Varşova'da kaydedilen taptaze albümünden klasik müzik dünyasının breakdance yapan kontrtenörü olarak bilinen dahi Polonyalı Jakub Józef Orlinski'den dinleyelim. Sanatçıya şef Stefan Plevniak ve Il Giardino d'Amore topluluğu eşlik ediyor. Eleştirmenler albüm için Gluck'un reform operası ruhunu 21. yüzyılın rockstar enerjisiyle birleştirmiş diyorlar. Bakalım Orfeo'nun hıçkırıkları Orlinski'nin sesinde nasıl hayat buluyor?

Gluck'un Orfeo ve Eurydice operasının 3. perdesinden Orfeo'nun aryası Kefaro Senza Eurydice'yi dinledik. Kontrtenor Jakub Józef Orlinski'yi Nisan 2024'te memleketi Varşova'da yapılan albüm kaydında dinlemiş olduk ve orkestra şefi de Stefan Plevniak, kaydın sanat yönetmeniydi aynı zamanda. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'te Eskiden Yeni'ye gününüze eşlik ediyor. Ayrılıklar, kavuşmalar ve sinema demişken Beyaz Perde'nin o unutulmaz melodilerinden biri daha ruhumuzu ele geçiriyor. Maurice Jarre Oscar kazandıran Doktor Jivago filminin o karlı Rus steplerini içimize kadar işleten teması. La Chanson de Lara, Lara'nın şarkısı. Andrea Bocelli'nin Şef Gavin Greenway yönetimindeki pürüzsüz tenor tınısının ardından mikrofonu büyüleyici bir enstrümana, kemana devrediyor. İskoç kemancı Nicola Benedetti ve Şef Kirill Karabits yönetimindeki Bournemouth Senfoni Orkestrası bizim için arka arkaya hafızalardan silinmeyen 3 eser seslendiriyor. İlki Shostakovich'in o alışılmış sert modern tarzının aksine kitleleri kalbinden vuran inanılmaz lirik eseri The Gadfly Suite'den Romance. Hemen ardından Nigel Hess'in o nostaljik deniz kenarındaki melankolik kasaba hayatını lavanta kokularıyla önümüze serdiği Ladies in Lavender filminin ana teması. Son olarak sinema tarihinin en ikonik oda müziği şölenlerinden biriyle Carlos Gardel'in zamansız tangosu Por una Cabeza. Benedetti'ye cello'da Elshenbroich, akordeonda Sidorova ve piyano

Sevgili dinleyiciler, eskiden yeniydi. Önce Andre Bocelli'den Maurice Jarre'a Oscar kazandıran bestesi Lara'nın şarkısını dinledik. Ardından İskoç kemancı Nicola Benedetti ve Şef Kiril Karabits yönetimindeki Bournemouth Senfoni Orkestrası'ndan dinlediğimiz 3 eser yer aldı. Önce Shostakovich'in lirik eseri Opus 97 A The Gadfly Suite'den Romance, ardından Nigel Hess'in Lavanta Kokulu Kadınlar filminin teması Ladies in Lavender ve son olarak Carlos Gardel'in tangosu Por una Cabeza'yı yer verdik. Por una Cabeza'da Benedetti'ye kemanda Alexander Stkovensky, cello'da Aschenbroich, akordeonda Sidorova ve piyanoda Grünyuk eşlik ediyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi müzik tarihinin en haksız ve hafif de trajikomik bir kamuflaj hikayesinden geriye kalanlara yolculuğumuz. Karşımızda Mel Bunny. Asıl adı Melanie Helen Bunny. 19. yüzyıl sonu Paris'inde jüri üyeleri ve yayıncılar bir kadından dahi besteci çıkmaz diye burun kıvırdığı için sanatçı çareyi ismini Mel olarak kısaltıp kendisini erkek sanmalarını sağlamakta bulmuş. İşe yaramış mı? Kesinlikle. Claude Debussy ile aynı sıralarda okuyan bu harika kadının dehası şimdilerde Chandos etiketli yeni albümlerle gün yüzüne çıkıyor. Şef Ramon Gamba yönetimindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası Mel Bunny'nin orkestrasyon dehasını önümüze seriyor. Önce Paris'in o flörtöz, şık balo salonlarına uğrayıp suite formunda valsler başlıklı eserinden Kıvrak Balabil bölümünü dinliyoruz. Hemen ardındansa Adolphe Gouvin'in orkestraya uyarladığı kastanyeti çağrıştıran hırçın ve ateşli bir İspanyol çingene dansı olan Le Gitanos var. Klasik müzik dergisi Gramofon bu kayıt için Bunny'nin tüy kadar hafif Fransız dokusunu İskoçlar o kadar rafine işlemiş ki insan Şef Gamba'yı alnından öpmek istiyor diye yazdı. Bakalım jüriyi kandıran Mel Bunny sizi de büyüleyecek mi?

Sevgili dinleyiciler, Şef Roman Gemba yönetiminde BBC İskoç Senfoni Orkestrası, Melanie Helen Bunin'in Opus 353 Suite formunda Valsler başlıklı eserinden Balabili, ardından da Opus 153 Les Gitanos'u seslendirdi. Eserin orkestra düzenlemesi Adolf Guvan'a aitti. Sinema sevgisini anlatan gelmiş geçmiş en sıcak filmlerden birine Nuovo Cinema Paradiso'ya uğrayacağız şimdi. Bu aşk temasının efsanevi maestrosu Ennio Morricone, bizzat kendisinin yönettiği Çek Ulusal Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Chris Hazel'ın zarif düzenlemesiyle sunuyor. Eleştirmenlerin sinemanın altın çağına yazılmış en asil saygı duruşu dediği eseri dinliyoruz.

Cinema Paradiso filminden aşk temasını dinledik. Ennio Morricone kendi bestesini Çek Ulusal Senfoni Orkestrası ile birlikte yönetti ve seslendirdi. Eserin düzenlemesi Chris Hazel'a aitti. Sevgili dinleyiciler, Arjantin'in Schubert olarak anılan Carlos Guastavino'nun iki muazzam yapıtı gününüze eşlik edecek şimdi. İlk olarak İspanyol şair Rafael Alberti'nin şiiri üzerine yazılan yönünü kuzey ile güneyi, denizle gökyüzünü şaşıran bir güvercinin hikayesini dinliyoruz. Se equivoco la paloma. Antonio Serrano'nun müzikadaki caz esintili yorumu ve Constanza Lechner'in piyanosu bu içsel kayboluşu çok iyi anlatıyor.

Sevgili dinleyiciler, Carlos Gustavino'nun Arjantin süitinden Seiki Vacola Paloma başlıklı eseri, armonikada Antonio Serrano, piyanoda Constanza Lehner'den dinledik. Şimdi Carlos Gustavino'nun bir başka eserine geçiyoruz. Güller bizi Arjantin'den alıp Fransa'nın rafine lirik şarkı geleneğine götürüyor. Soprano Anna Netrebko, ağlayan bir söğüt ağacının kendisine sığınan ama sonra başka bir aşk için onu terk eden kırmızı bir güle duyduğu karşılıksız aşkı Prag Filarmoni eşliğinde anlatıyor. La Rosa y el Sos.

Mezzo soprano Anna Netrebko, şef Emmanuel Villon yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşliğinde Carlos Gustavino'nun Gül ve Ağlayan Söğüt, La Rosa y el Sos başlıklı eserini seslendirdi. Şiir Francisco Silva'ya aitti ve orkestra düzenlemeyi Giol Espel yapmıştı. Sevgili dinleyiciler, soprano Veronique Jean ve şef Erve Nike yönetimindeki Münih Radyo Orkestrası bize

adeta bir dantel gibi işlenmiş iki Fransız şaheseri sunuyor. Gabriel Fauré'nin egzotik doğu atmosferini ve İran'ın ünlü şehrini tasvir ettiği La Rosa d'Isfahan, İsfahan'ın gülleri ve Theodore Dubois'ın ruhu cennetvari bir dinginliğe ulaştırdığı An Paradis.

Soprano Veronique Jean ve Şef Ervenike yönetimindeki Münih Radyo Orkestrası, Gabriel Fauré'nin eseri Opus 39 4 melodisinden İsfahan'ın Güllerini, ardından Théodore Dubois'ın Chanson de Marjolie'den Un Paradis, Cennet'i seslendirdi. Bugün eskiden yeniye Fransız şanson kültürünün dünya çapındaki marşıyla kapanıyor sevgili dinleyiciler. Sözleri bizzat Edith Piaf'a ait olan La Vie en Rose, Malta doğumlu ünlü tenor Joseph Calleja, Paul Bateman'ın zengin düzenlemesi ve BBC konser orkestrası eşliğinde bu popüler şarkıyı 5,5 dakikalık devasa bir opera aryası ihtişamına dönüştürüyor. Hayatı pembeye boyayan o ezgilerle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bestesi Luigi'ye, sözleri Edith Piaf'a ait olan La Vie en Rose'u Paul Bateman düzenlemesiyle tenor Joseph Calleja'dan dinledik. Kendisini Steven Mercurio yönetiminde BBC Konser Orkestrası eşlik etti. Böylece bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara bugün de bizi dinleyerek katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Haftaya Perşembe buluşmak üzere. Hoşça kalın. Eskiden yeniye.

0: Besteci ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo 3'te Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. ...18. yüzyılın ikinci yarısına itibaren Avrupa'da gelişen toplumsal sınıf kavramı, günümüze değin yaşanan önemli tartışmaların hala tüm canlılığıyla gündemde olması anlamına gelir. Sınıf özellikleri ortaya konur, bu tür ayrımlarda neyin önemli olduğu üzerine çalışılır ve konu yalnızca sosyolojinin değil, sanat disiplinlerinin yoğun bir şekilde çalıştığı bir alan olur. Bir diğer önemli konu da özellikle kültür ve sanat alanlarında yaşanan toplumsal çatışmaların yüzlerce yıldır önemli bir ayrımın tüm canlı ile karşımızda olduğunu gösterir bize. Birinin bir diğerinin kültür standardını yükseltmesi düşüncesi binlerce yıl öncesine dayanıyor. İdeal toplum düşüncesi içinde insanların nelerle uğraşması gerektiği gibi konular, eğitim ve sanat alanlarında yapılması gerekenler konusundaki tartışmalar aynı zamanda devlet politikaları boyutunda yürütülür. Ancak ideal toplum düşüncesinin birçok kuramcıya göre farklı ölçütler olması konunun pek de basit olmadığını anlatır bizlere. Özellikle müzik devreye girdiğinde bu güçlük müzik türleri üzerinde yoğunlaşarak karmaşık bir hal alır. Avrupa'da bu konuda öne çıkan grup elit ya da seçkin olarak tanımlanan insanlar kümesi olur. Bir seçkinin temel özelliğinin klasik anlamda popüler kültüre aşırı tepkili yaklaşması olduğu ileri sürülür. Bu yüzden sosyolojik bir sınıfsal ayrımda insanların sanat beğenisi ve tüketimi de göz önünde bulundurulur onlar için. Burada şiddetli bir tartışma başlar. Nedeni seçkinlerin kendi sınıfsal değerini diğerini reddetme üzerine kurması olarak gösterilir. Yani kendi beğenisinin tam karşısındaki beğeniyi tümüyle kötüleme eğilimindedir. İnsanların beğenilerini belirleme ya da toplumdaki beğeni kültürleri türünden yaklaşımları kabul etmezler. Kısaca karşımızda şöyle bir durum söz konusudur. Çoğunluk kültürünü beğeni açısından düşük olarak niteleyen ve bu çoğunluğu sanatsal ve kültürel anlamda eğitmeyi amaçlayan bir azınlık grup söz konusudur. Avrupa'da entelektüeller bu bağlamda müzik konusunda düşünmeye Rönesans'ta başlar. Ancak Barok ve sonrasında gelen klasik dönemde bu konuda kelimenin tam anlamıyla hiç kafa yorulmaz. Mozart ve Beethoven bu durumun farkındadır ve halk konserlerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla müziklerinin halk tarafından nasıl beğenildiğine tanıktırlar. Dolayısıyla seslenilecek grup radikal bir şekilde biçim değiştirmiştir. Beethoven öldüğünde kent meydanında başlayan cenaze törenine 20 bin kişinin katılması bunun temel göstergesidir. Müzik yalnızca teknik ve biçimsel değil, toplumsal anlamda da büyük bir değişim yaşamaktadır. Tüm bunlar ertesi yüzyıl yani romantik dönemde çok daha büyük toplumsal gelişmelerin yaşanacağının habercisidir. Değerli dinleyiciler, bu konuya gelecek hafta devam edeceğimizi belirterek söze burada ara veriyoruz. Bugün programımızın konukları Mozart ve Beethoven. Haydn'ın başlattığı senfoni ve yay dörtlüğünü devam ettiren ve özellikle piyano konçertosu ve piyano sonatında yepyeni bir çığır açan ikili yalnızca bu yönleriyle bile müzik tarihinin unutulmazları arasına girer. Programımıza bir Mozart klasiğiyle başlıyoruz. Jüpiter adıyla da bilinen 41. senfoniyi Joseph Krips yönetimindeki Krallık Konsertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Mozart'ın Jüpiter adıyla da bilinen 41. senfonisini dinlediniz. Joseph Clips yönetimindeki Krallık Konsertgebouw Orkestrası seslendirdi. Sıradaki konuğumuz Beethoven, Opus 34, özgün bir konu üzerine varyasyonlar ile karşınızda. Claudia Arrau seslendiriyor.

Beethoven'ın Opus 34, özgün bir konu üzerine varyasyonlarını dinlediniz. Claudio Arrau seslendirdi. Arrau, şimdi yine Beethoven'ın 3. piyano sonatının Scherzo 3. bölümünü çalıyor.

Beethoven'ın 3. piyano sonatının Scherzo 3. bölümünü dinlediniz. Claude Aral seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kalite Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Herkese iyi haftalar dileyerek programımıza başlıyoruz değerli TRT Radyo 3 dinleyicilerim. Bugünkü sahne esintilerimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu'ndan geliyor. Bugün devlet sanatçımız Berda Erman'ı tanıtmak istiyoruz sizlere. Uluslararası üne sahip piyano sanatçımız Berda Erman'ı 21 Temmuz 2014 tarihinde Paris'te yitirmiştik ve aramızdan ayrılışının 12. yılında saygıyla anıyoruz. Berda Erman, 19 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik öğrenimine İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başladı. Rania Erksan ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Müziğin yanı sıra İstanbul Konservatuvarı'nda Leyla Arzuman'la 8 yıl boyunca bale çalışmaları yaptı. Erman daha sonra bir röportajında bu çalışmaların müzik kavramımı da büyük bir şekilde etkilediğine inanıyorum diyecektim. Kısa zamanda üstün yeteneğini belli eden Erman, olağanüstü yetenekli çocuklar için çıkartılmış olan 6660 sayılı Harika Çocuklar Yasası gereğince 1957'de Paris'e gönderildi ve Paris Konservatuvarı'nda piyano öğrenimini sürdürdü. Paris'te ilk olarak Lucette Decavel'in öğrencisi oldu. 1957-1958 ders yılında solfej sınıfından birincilikle mezun oldu. 1958 yılının Eylül ayında Paris Ulusal Yüksek Konservatuvarı'nın piyano sınavını yüksek bir notla kazandı. Ve 1959 yılının Haziran ayında 14 yaşındayken birincilik ödülü alarak yüksek piyano bölümünden mezun oldu. Kariyerini geliştirmek amacıyla ünlü piyanist ve pedagog Lazare Levi ile çalıştı. Ayrıca özel olarak piyano eğitimini Decave ve onun hocası Margaret Long'la devam etti. Noel Galondan'dan armoni ve kontrpuan dersleri aldı. Bugün sanatçımız Berda Erman'dan ilk olarak Rus besteci Sergei Rachmaninoff'un Opus 18 2 numaralı Do minör piyano konçertosunu Polonyalı orkestra şefi Tadeusz Strugawa yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyelim. Konçertonun bölümleri Moderato, Adagio Sostenuto, Allegro Scherzando.

Sergei Rahmaninov'un Opus 18 2 numaralı Do minör piyano konçertosunu Tadeusz Strugava yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde dinledik. Devlet sanatçımız piyanist Verda Erman Paris'te bulunduğu süre içinde başarılı konserler verdi sevgili dinleyiciler. Yurda döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde pek çok piyano konçertosu seslendirdi. Hatta bazılarını da Türkiye'de ilk kez seslendirdi. 1963 yılının Kasım ayında Margaret Long, Jacques Thibault Uluslararası Piyano Yarışması'nda Paris Şehri Ödülünü kazandı. 1965'te Kanada Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik elde etti. Napoli'de düzenlenen Casella, New York'ta düzenlenen Edgar Lewentreat Uluslararası Piyano Yarışmalarından ödüller elde etti. 1971'den sonra dünyanın önemli müzik merkezlerine konuk sanatçı olarak davet edildi ve konserler verdi. Rudolf Serkin tarafından Vermont eyaletindeki Marlboro şehrinin geleneksel festivaline çağrıldı. Müzik merkezlerinde ünlü orkestralar eşliğinde konçertolar çaldı. Belgrad, Paris, Montreal ve Bükreş'te başarılar kazandı. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısı olan Erman, orkestranın Avrupa turnelerine birçok kez katıldı ve verdiği konserler dış basında övgülerle karşılandı. Dünyaca ünlü piyanist Verda Erman, 21 Temmuz 2014'te Paris'teki evinde 70 yaşında lösemiden vefat etti. Cenazesi yapılan törenle Paris'te defnedildi. Sanatçımızdan dinleyeceğimiz eser Fransız besteci Camille Saint-Saëns'ın Opus 22 Sol minör 2 numaralı piyano konçertosu. Konçerto 1868'de bestelenmiş ve muhtemelen Saint-Saëns'ın en popüler piyano konçertosudur. Konçertonun bölümleri şöyle: Andante sostenuto, sol minör ve sonat formunda. Allegro scherzando, mi bemol majör, sonat formunda. Presto, sol minör ve sonat formunda. Şimdi bu çok sevilen konçertoyu devlet sanatçımız Verda Erman'dan dinliyoruz. 27 Kasım 2004 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde orkestra şefi Nezih Seçkin yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçımıza eşlik ediyor.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 22 Sol Minör 2 numaralı piyano konçertosunu orkestra şefi Nezih Seçkin yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde devlet sanatçısı piyanist Verda Erman'dan dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, vefatının 12. yılı nedeniyle bugünkü programımızı Verda Erman'a ayırdık ve onun yorumladığı iki eseri sunduk. Verda Erman'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Sahnelerimizden başka esintileri dinlemek üzere haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Bizler yapımda İsmail Hakkı Aksu ve Faika Didem Tayfur Saatık, mikrofonda ben Ebru Erkekli, saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Tren Yolculuğu programımız başladı. Bugün yaklaşık yine bir saat boyunca birlikte olacağız. Ve 14 şarkı beste size sunacağım. Bugünkü çalma listemde beğeneceğinizi umduğum farklı dillerden ve ülkelerden eserler var, besteler var. Teknik yapımda Tamer Yılmaz bizlerle birlikte. Programımızın ilk şarkısıyla başlayalım. Charles Aznavour ve Brian Ferry bir araya getiren bir çalışma, bir ikili düet. Burada She özellikle dinleyeceğimiz şarkı, Charles Aznavour'un en önemli, en beğenilen şarkılarından biri olarak bilinir. 1974 yılında geniş kitlelere ulaştı. Bu versiyonda Fransız şansonun büyük ustası Aznavour'a İngiliz rock dünyasının zarif sesi Brian Ferry eşlik ediyor. Doğu Akdeniz romantizmini İngiliz stiliyle bir araya getiren güzel bir yorum, zamansız bir melodi, birçok filmde ve prodüksiyonda kullanılan bir şarkı.

Programımızı ABBA ile devam ediyoruz. The Winner Takes It All. 1980 yılında yayınlandı bu eser. ABBA'nın en güçlü ve duygusal şarkılarından biri olarak kabul edilir. Benim de favori ABBA şarkılarımdan biri Björn Ulvaeus tarafından yazıldı. Boşanma sonrası yaşanan duygusal sarsıntıları etkileyici şekilde anlatan bir şarkı. Agnetha Fox-Dock'un yorumuyla şarkı adeta dramatik bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç'teydim. Stockholm'da ABBA Müzesi'ne bir kez daha gittim ve müzik çalışmalarına başladıkları günden bu yana nasıl ve hala başarılı olduklarını bir kez daha gördüm. Pop müzik tarihinin en önemli ayrılış şarkılarından biri. The Winner Takes It All.

Tren yolculuğunda üçüncü şarkı Canzone Blu. Albano ve Romina Power ikili olarak düet çalışmaları yaptıklarında Avrupa'da çok çok sevildiler. Birçok yarışmada karşımıza çıktılar. TRT'nin video klipler yayınladığı kanallarda ve dönemlerde de müzik klipleri yayınladığı bir yoğun dönem vardı. TRT televizyonlarının orada da çok çok güzel, sempatik videolarını izlemiştik. İtalyan müziğinin en sevilen çiftlerinden Albano, Romina Power'dan sıcak bir Akdeniz atmosferi taşıyan şarkı. Tabii sonra ayrıldılar. Müzik çalışmalarını tek başlarına devam ettirdiler. Albano hala devam ettiriyor. İkilinin uyumu onları uzun yıllar Avrupa'nın en popüler müzik çiftlerinden biri yaptı. Bir de İtalyanca kolay değildi aslında. Avrupa'da İngilizcenin hakim olmaya başladığı bir dönemdi. İtalyanca şarkılarla sevildiler, tutuldular. Canzone Blu bizlerle birlikte.

Türkiye'de de ilgi gören, beğenilen Canzone Blu şarkısıydı. Bir döneme damgasını vuran bir ikili. Sırada En İyi Song var. Alessandro Safina benim de tanıdığım ve birlikte bir televizyon programı yaptığım bir sanatçı, bir yorumcu. John Denver'ın ölümsüz eserini seslendirecek İtalyan tenor Alessandro Safina farklı bir yorumla. Safina'nın tabii bir opera tekniği var. O tekniği pop müzikle bir araya getiriyor. Opera pop akımının bence başarılı isimlerinden şarkı, sevgiye ve doğaya duyulan hayranlığı güzel sözlerle anlatıyor. Birlikte dinleyelim. Any Song, Alessandro Safina.

Radyolarınızı yeni açtıysanız eğer TRT'de, Radyo 3'te Tren Yolculuğu programı devam ediyor. Sırada Paper Airplane var. Kağıttan uçak. Hepimizin hayatında böyle kağıttan uçaklar dönemi vardır. Uçurup ne kadar uzağa gittiğini görürüz arkadan. Alison Krauss ve Union Station. Alison Krauss, country ve bluegrass müziğinin çok önemli sanatçılarından. Grammy tarihinin çok ödül kazanan isimlerinden biri aynı zamanda. Paper Airplane, yalın düzenlemesiyle ve etkileyici vokaliyle bir beğeni toplayan şarkı. Amerikan folk geleneğinin modern temsilcilerinden biri Alison Krauss. Birlikte dinleyelim. Paper Airplane.

Tren yolculuğu programında Fado şarkılarının daima önemli bir yeri olmuştur. Nitekim Amalia Rodriguez'in söyleyeceği şarkı en güzellerinden biri. Duvaş Luzeş. Amalia Rodriguez, Portekiz'in Fado kraliçesi olarak biliniyor. Siz de iyi bilirsiniz. Fado

müziğini dünya çapında tanıtan çok önemli bir sanatçıydı. Bu eser Lisbon'un hüzünlü ve şiirsel atmosferini yansıtan klasik örneklerden. Bir gün günün birinde yolunuz eğer Lisbon'a düşerse özellikle İstanbul'a ne kadar ruhsal olarak, stil olarak benzediğini göreceksiniz. Ben o yüzden Lisbon'u çok seviyorum. UNESCO tarafından korunan bir gelenek Fado ve en güçlü sesi Duaş Lüzeş bizlerle birlikte Amalia Rodriguez'in şarkısı.

Statu. Anna Linardu Yunan besteci ve yorumcu. Onun duygusal çalışmalarından biri. Bu şarkıda Akdeniz ezgileriyle çağdaş düzenlemeler bir araya geliyor. Linardu özellikle film ve televizyon müzikleriyle tanınan bir sanatçı. Lirik anlatımıyla dinleyiciyi Ege kıyılarının atmosferine taşıyan bir yorumcu ve bir besteci. Rose Tattoo çok güzel bir şarkı.

Bizim İstanbul frekansımız 88.2, fakat Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden Radyo 3'ü takip ettiğinizi biliyorum. Ve trt.net.tr adresinden de internet üzerinden, web üzerinden takip edebildiğiniz gibi ayrıca TRT'nin dinle uygulamasını ben her zaman programda hatırlatıyorum. Akıllı telefonlara indirerek radyo yayınlarımızı dinlemeniz mümkün. A Love Song. Şimdi de Anne Murray ve K.D. Lang var. Kanada'nın iki güçlü kadın sesi. Anne Murray ve K.D. Lang özel bir düette buluştular. Anne Murray country pop müziğinin öncülerinden. K.D. Lang ise güçlü vokali ve caz yorumuyla uluslararası üne kavuşmuş bir şahsiyet. İki farklı kuşağın sanatçılarını buluşturan bence zarif ve güzel bir yorum ve az bilinen bir şarkı.

Müzik dünyasının iki devinde sıra. Barbra Streisand ve Barry Gibb. Come Tomorrow. Barbra Streisand ile Bee Gees'in efsane ismi Barry Gibb'in unutulmaz çalışmalarından biri. Beraber çok çalıştılar zaten. Şarkı Guilty Pleasures albümünde yer aldı. Çok güzel bir albümdür. Klasik pop albümüdür. Barry Gibb'in kendine özgü bir besteciliği var. Streisand'ın yorumu tabii, söylenecek hiçbir şey yok. Çok güçlü. Ve modern popla klasik vokal geleneğini buluşturan, bence başarılı bir şarkı. Birlikte dinleyelim. Come Tomorrow.

Streisand ve Barry Gibb'in önemli bir özelliği de albümlerinin üretim kalitesi, prodüksiyon kalitesi. Nitekim biz bu şarkıda da bunu hissettik diye düşünüyorum. I Started a Joke. Evet, Bee Gees'le devam edelim. Madem Barry Gibb dedik, Bee Gees'in 1968 yılında, neredeyse 60 yıl oldu, en etkileyici eserlerden biridir. Robin Gibb'in karakteristik sesi şarkıya unutulmaz bir atmosfer kazandırıyor ve o dönemin pop tarzının başarılı balatlarından biri bence. Aradan onlarca yıl geçti fakat etkisini bence kaybetmeyen bir klasik şarkı olarak karşımızda. I Started a Joke.

0: M var. Benim gençliğimin, çocukluğumun önemli topluluklarından biri. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar da daha çok hatırlarlar. Hatta 50'lerde olanlar daha iyi bilirler. Boney M 70'lerin en başarılı topluluklarından biriydi. Şimdiki şarkı İspanyol halk kahramanı El Lute'nin gerçek yaşam öyküsünden ilham alıyor. Frank Faria'nın prodüksiyonu sayesinde dünya çapında bir başarı kazandı. Bir Alman topluluğu aslında Boney M. Dans ritimleriyle güçlü hikayesini bir araya getiren bence unutulmaz eserlerden biri. Ve gerçekten danslarıyla, kıyafetleriyle, tarzlarıyla bir döneme damgasını vuran bir topluluk. Boney M, El Lute.
1: This is the story of El Lute, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Sırada Brenda Lee var, All Alone Am I. Brenda Lee bu kaydı henüz genç yaşlarında seslendirdi. 1960'ların en duygusal aşk şarkılarından biridir, bir klasiktir. Sanatçının güçlü ama kırılgan bir vokal eserin etkisini arttırıyor bence bu tarzıyla. Fakat birçok insan bilmez, bu aslında Yunan besteci Hacıdakis'in bir bestesiydi. Fakat daha sonra Amerikalılar bu şarkıyı aldılar ve ünlendirdiler ve dünya çapında bir hite dönüştü. All Alone Am I.

Dünyanın en önemli seslerinden biri Cat Stevens. O dönemdeki sahne adı tabii ki Yunan asıllı bir sanatçıdır, İngiliz vatandaşı. Daha sonra Müslüman oldu, İslam dinini seçti ve adını Yusuf İslam olarak değiştirdi. O dönemdeki en önemli şarkılarından biri Wild World bizlerle birlikte 1970 yılında yayınlandı. Şarkı büyümenin ve hayatta tek başına devam etmenin zorluklarını anlatır. Modern folk müziğinin en önemli klasiklerinden biri.

ve programımızın son şarkısı İtalya. Chris Botti ve Andrea Bocelli bizlerle birlikte. Dünyaca ünlü trompet virtüözü Chris Botti ile Andrea Bocelli'nin mükemmel buluşması cazla klasik İtalyan melodilerinin zarif bir şekilde bir araya getiriyor ve romantik atmosferi günümüze kadar taşıyor.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Ankara'da helikopter kazasında hayatını kaybeden emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal için cenaze töreni düzenlendi. Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Dönemin belediye çalışanlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. 63 sanıktan 21'inin savunması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Daha önce 5 ünlü isim soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Muğla'nın Fethi ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü.

Avrupa kıtasında iklim değişikliği alarmı. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Pek çok bölgede termometreler 40 santigrat derecenin üstünü gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı, Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilim artırdı. Boğazdaki petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın Kongre'de onaylanması için Suudi Arabistan'a İsrail'le normalleşme, yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İsrail'e güvence niteliğinde yaptığı açıklamada nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Haberleri dinlediniz.

Müzikol'ün yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Can Ayhan. TRT Radyo 3'te yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağım. Hollandalı The Limit'le başladık. 1982 senesinde satışa sürülen She So Divine bu bölümün ilk şarkısıydı. Earth, Wind & Fire, Raw Silk, Change gibi grupları saat içinde radyonuzda duyacaksınız. Hoş geldiniz.

Earth, Wind and Fire'ın 12. albümü olan Powerlight'ta duyduğumuz Fall in Love with Me programı devam ettirdi. Grubun bu şarkıyla bir de Grammy adaylığı bulunuyor. Virginia State College öğrencileri tarafından kurulan Trussell'ın 1980'de yayınlanan tek uzun çalarının isim sahibi şarkısı Love Injection'da ayrıca buradaydı. Larry Wu var sırada.

80'li yıllarda çalışmalarını duyurmaya başlayan Surface'ın ilk uzun çalarından önce yayınladıkları 45'liklerden biri olan When Your Ex Wants You Back'le Radyo 3 Frekans.

frekanslarındaydık. Larry Wu için de 1984 senesine gittik. Dinlediğimiz eser Let Me Show You'ydu. Sıradaki kayıt Total Contrast'tan gelecek.

1985 senesine rastlayan iki eseri üst üste sizlerle paylaştık. İlk olarak Britanyalı Total Contrast. Kendi topraklarında listelerde ilk 20'ye girdikleri Takes a Little Time'la kulaklarınıza ulaştı. Gloria D. Brown'un ise yayınladığı ilk 45'lik The More They Knock The More I Love You saat içinde kendisine yer bulmuştu. Bir sonraki şarkı Love Silk'ten geliyor şimdi.

Brian Ellis'ten Ease Out'la programımız devam ediyor. 2025'in yaz aylarında yayınlanan bu yeniden düzenlemenin öncesinde ise Russell konuğumuzdu. 1983 senesine geri döndük. Just in Time buradaydı. Programımızda yine her zaman olduğu gibi son bölüme doğru yaklaşırken bir vites yükseltiyoruz şimdi.

Michael Gray ve vokalde Tatiana Owens'ın 2024 çıkışlı çalışması Season High'a yayınımızda yer verdik. Michael Gray ile beraber çalışmalarını sıklıkla çaldığımız Opolo Poise'a Change in Make Me şarkısına yaptığı remix ile TRT Radyo 3'teydi. Perque X ve DJ Ray'in Tell Me eseri ise Birdie Remix ile bu haftanın son seçkisi olacak. Ben Can Ayhan. Müzikol programında sizlerle birlikteydim. Yayınlarımızı her perşembe saatler 17.05'i gösterdiğinde bu frekanslarda takip edebilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Herkese müzik dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Dünya listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta bu yıl Eurovision'da ülkesi Avustralya'yı Eclipse adlı şarkısıyla temsil edip dördüncü olunca bir kez daha müzik dünyasının gündemine gelen Delta Goodrum, 6 Kasım'da yayınlanacak Pure albümünden Hologram.

Avustralya'dan Amerika'ya, dünyada hem country hem de pop müzikte zirveye çıkan en başarılı sanatçılardan biri olarak kabul edilen Taylor Swift, animasyon film Toy Story serisinin 5.'si için seslendirdiği şarkı Billboard listelerinde bir numara olan I Knew It, I Knew You.

Konuğumuz müziğinde İngiliz folk, Amerikan rock ve Akdeniz melodilerini bir araya getirip kendine özgü bir tarz oluşturan Jack Sauretti, We Will Always Be The Way We Were albümünden

0: Willie Nelson, Florida Georgia Line ve Billy Currington'la aynı sahneyi paylaşan country müziğin yükselen ismi Cassidy Daniels. Yeni tekli Crazy Love dinledik. Şimdi In the Lonely Hour albümünün 2024'te yayınlanan 10. yıl özel baskısında yer verdiği ve Alicia Keys'le düet yaptığı çalışma I'm Not the Only One ve Sam Smith.
1: 1, 2, 3, 4...

Sam Smith ve Alicia Keys'in ardından pop rock müzik yapan LP, 2015 yılından Lost on You onun imza şarkısıydı. 2 Eylül'de yayınlanacak albümü Room 12 için stüdyoda olan LP, bir taraftan da tüm hızıyla albümünü tanıtıyor. Radyolarınızda Love Is All I Have.

2024 yılında Messi ile hem İngiltere hem de Amerika'da Billboard listelerinde zirveyi ele geçiren Lola Young, son tekli önceki ay liste yarışına katılan From Down Here, hemen ardından etkileyici yorumuyla Teddy Swims ve Hammer to the Heart burada olacak.

Güçlü bariton sesi ve duygu yüklü yorumuyla Rag & Bone Man. 2024 yılında çıkan ve İngiltere'de 3, İskoçya'da 2 numara olan What Do You Believe In albümünün özel baskısından Ghost.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop the Rock hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Vinta ve Liora Tuvani ortaklığı 70'ler disco ve funk etkileri taşıyan No Reason Why. Now

2009 yılında çıkan Fara Lacrimi albümünden Lover's Cry, Accent'la Romanya'daydık. 1950 ve 60'ların romantik pop geleneğini modern bir prodüksiyonla buluşturan Steven Sanchez, Love, Love, Love albümünden Forgetting Your Kiss.

Almanya'dan Hollanda'ya Afrojack geçen yıl çıkan ve kariyerinin ilk dönemlerindeki festival ruhunu yeniden canlandırdığı duygusal esanslı bir elektronik dans müzik çalışması olan Never Forget You. It's always second nature.

Müzik dünyasında Vela adıyla tanınan Gabriela Valdez ve All My Love dinledik. Finalde 2011 yılından bir numara tekli Rolling in the Deep ve Adele.

Programı hazırlayan Solma Serkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Deniz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT

İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

İyi akşamlar. Her hafta Perşembe günleri bu saatte sizlere modern cazın yenilikçi örneklerinden cazın buluşabildiği tüm türlere kadar günümüz müziğine katkılarını, farklı çalışmalarını bir kez daha bir arada dinleyebileceğiniz pek çok çalışmaya yine yer vereceğiz.

Dünya müzikleri ve fusion çalışmaları cazın biliyorsunuz en beslendiği türler ve her ülke kendi köklerinden gelen kültürel ve sanatsal birikimi işte bu türler üzerinden günümüz müziğinin en buluşturucu özelliğine zemin olan caz müziğini yeniden tanımlamamızı sağlıyor. İlk olarak Kuzey Avrupa ülkelerinin kimi müzisyenlerinden söz etmek istiyorum. Yaptıkları çalışmalarda kendi özgün stilleriyle geleneksel müziklerine cazla yaptıkları füzyon işte ortaya Kuzey Cazı, North Jazz diye anılan bir akımın çıkmasına neden olmuştu. Özellikle neredeyse bir öncü konumundaki yapımcı ve kurucularıyla ECM firmasının etken olduğu ve bu tarz çalışmalara yer verdiği bütün albümler dinleyicilere doyurucu bir çeşit

Bugün ise binlerce albüme ulaşan bu arşivde bu tür müzik yapılacak bütün arayışları denemiş olan sayısız yenilikçi müzisyenin olağanüstü güzellikteki besteleri ve çalışmaları.

gruplarıyla dolu. Bir İsveç yapımına yer vereceğiz ilk olarak. Lena Wilmark ve Ale Möller ikilisinin hazırladığı albüm, geleneksel İsveç ve İskandinav şarkılarının düzenlemelerinden oluşuyor. Wilmark vokallerine Möller, flüt ve mandolinle katılıyor. Albümün 8 kişilik bu yerel müzisyenlerinden en tanınmışı ise kontrbasçı Palle Danielsson. Northern adlı albümlerinden dinleyeceğiniz bölüm Sveni Rosengard.

Selena Widermark, İskandinav coğrafyasından bir sesleniş, günümüz caz ve doğaçlama dünyası arayışlara, denemelere açık bir stüdyo kayıtçılığı ekolünün içinden programımıza kattı. Bizden bir çalışmaya geçiyoruz. Yani bu defa bu coğrafyadan bir koca dünyaya seslenen bir projenin seslenişine bakacağız. Aslında burada da birbirinden farklı çizgideki arayışların ve buluşmaların arasında bizdeki müzisyenler de farklı çizgideki müzisyenlerle buluşmaya, onlarla yeni projeler üretmeye çalışıyorlar ki bu tam da müzikseverlerin aradığı bir şey olarak en keyifli dinletilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bir caz ve klasik gitar müzisyeni olan Burak Kaya, şimdilik sessiz gibi duran aslında bir büyük seslenişin bir çeşit odak noktası olacakmış görünümünü veriyor. Klasik gitarda Burak Kaya, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve vurmalı çalgılarda yine o muallemin hazırladığı albümden kendi açıklamalarıyla onlardan, kendilerinden dinleyelim projelerini. Şöyle diyorlar. İklim değişikliği dendiğinde birbirine karşıt iki farklı düşünce geliyor akla. Birincisi küresel ısınma sonucu ortaya çıkan ve gezegenin sonunu hazırlayan felaket. İkincisi ise gezegenin sonunu görüp sorgulamaya başlayan insanların düşüncelerindeki değişim. Bugün ilki yolun karanlığa, ikincisinin aydınlık bir geleceğe çıktı. Bir yol ayrımındayız. Evet, böyle demişler hazırladıkları projeler için. Albümle aynı isimdeki parçalarında dinliyoruz onları. İklim Değişikliği, Burak Kaya'dan radyolarınıza.

Sevgili dinleyenler, değerli caz severler. Bu hafta ilk olarak Norveç'ten ve ardından da kendi bölgemizden iki farklı çalışmayla başladık programımıza. Az önce Burak Kaya, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve vurmalı çalgılarda Hinon Muallem ile İklim Değişikliği isimli parçalarını seslendirdiler. Şimdi Küba'ya gidiyoruz ve bir büyük caz piyanistini ilk albümünden bir parçasını da dinleyeceğiz. Piyanist Gonzalo Rubalcaba, yeteneği fark edildiği yılların başlarında Kübalı müzisyenlerin yetenekli piyanistlerinden biri olarak füzyon değeri çok yüksek işler üretmiş bir piyanistken, önemli destekçileriyle basta Charlie Hatton, davulda Jack DeJohnette ile bir araya gelerek her müzisyene nasip olmayacak bir ilk albüm gerçekleştirmişti. Biz bu albümden, yani The Blessing'den Sandino'yu radyolarınıza getireceğiz şimdi. Daha sonraki yıllarda ise bir yandan gelenekselci çizgide çalışmalarını da bırakmayan, ayrıca Afro-Latin, Afro-Cuban tarzında da olmak üzere pek çok albüm ve ortak çalışmasını gerçekleştiren Gonzalo Rubalcaba, 90'lı yıllardan sonra Küba cazının önemli figürlerinden biri haline geldi.

Çalışmalarını çağdaş yapılandırmalarla geliştirmeye çalışan çizgisini de ısrarla sürdüren Rubalcava, pek çok usta müzisyenden de kariyerin ilk yıllarından bu yana büyük destek gördü. İşte bu ilk albümde olduğu gibi, yani 1991 yılından ve Charlie Haden ve piyanist Gonzalo Rubalcava, davulcu Jack Johnette ile birlikte radyolarınıza geliyor.

Sandino, piyanist Gonzalo Rubalcaba'nın keşfedildikten sonra, yani 1991 yılında Küba'dan Amerika'ya gelerek yayınladığı ilk albümünden bir parçaydı. Sevgili dostlarımız, şimdi aslında bir gitarcı olan ve zaman zaman piyano çalarak da albümler hazırlayan bir başka Güney Amerikalı müzisyen olan Egberto Gismonti'nin bu yıllardan bir 10 sene kadar öncesine gidiyoruz. Kendisi 8 telli akustik gitarıyla İstanbul'lu caz dinleyicilerine de defalarca konser vererek yeteneğini, tekniğini göstermiş usta bir müzisyen olan Egberto Gismonti. Bir zamanlar yaşadığı Amazon'da ormanın seslerini, renklerin mistisizmini, balıklardan kuşlara, gökyüzüne kadar her şeyle bütünleştiğini söylediği müziğinde, bu alanda her biri birer değerli müzisyen olan eşlikçileriyle Sanfona albümünü hazırlamış. Yani tam da size programımızın başında anlattığımız kendi kültürel ve coğrafi kodların müziğe yansımasına mükemmel bir örnek olarak radyolarınıza gelecek şimdi.

Egberto Gismonti'den Loro'yu dinledik. Onun piyanoda yer aldığı parçalarından biriydi. Brezilyalı bu usta müziğin ardından şimdi Avrupalı bir Big Band'e yer vereceğiz programımızda. New Cool Collective, Hollandalı müzisyenlerden oluşan bir topluluk. 90'lı yılların ortalarından bugünlere New Cool Collective, kalabalık oluşumlu bir fusion grubu olarak kabul edilmeli ve onlar da tam anlattığımız yerel birikimlerin dünyaya dolaşmasını isteyen arayışların penceresi görünümünde bir müzikaliteyi ortaya koyuyor. Yani yaptıkları müziğin içinde pek çok tadı bir arada bulabilirsiniz. Soul Jazz'dan hip-hop'a, asit jazz'dan latin ögelere tam bir karışım ve inanılmaz dinamik bir müziğin yaratıcıları aslında ve tam da 19 kişilik bir topluluk bu. Coşkulu ve yenilikçi bu müziklerini diğer kuzeyli caz müzisyenlerinden çok daha farklı bir çizgide ilerletiyorlar. Dinleyeceğiniz Skazi Skank tam olarak neşeli bir yol şarkısı. New Cool Collective ile yenilikler için radyolarınızda.

19 kişilik bir big band olan New Cool Collective'den dinledik. Melodik yapısıyla etnik, modern ve yaratıcı caz, Hollandalı müzisyenlerle bu yapıya bürünmüş. Modern cazın usta isimlerinden bir tromboncunun ise bu çizgideki sıra dışı bir çalışmasını dinleyeceğiz. Archie Shepp'ten Thelonious Monk'a kadar pek çok başka büyük ustalarla ve geçen yüzyılın ikinci yarısını etkileyen modern cazcılarla çalışmış olan, free jazz'ın babalarından biri olarak da anılan Russell Rudd, Afrikalı müzisyenlerle işbirliği yaptığı kayıtlarını Mali Cool ismiyle bir albümde hayata geçirmiş. Yani bu defa da bir sentez var. Malili müzisyenler ise diğer yerel müzisyenlerle birlikte tromboncu Rudd'ın 70 yıllık müzik kariyerinde yaptığı sayısız denemelerine ortak olacaklar. 10 kişilik yerli topluluğuyla tromboncu Russell Rudd, radyolarınızda.

Bir tromboncu serbest caz denemelerini ara verip Mali'ye gittiğinde işte bu oluyor. Zaten cazın en güzel yanı da bu. Sanki oraya aitmiş gibi olacakken bakıyorsunuz dünyaya

var olmuş bir müzik çıkıyor ortaya. Biz ise şimdi Fransa'ya gidiyoruz ve bu defa bir trompetçinin iki aykırı çalışması ile bir de oralara bakacağız. Fransızların biraz da Miles Davis'e benzerliğiyle tanınmış trompetçisi olan Eric Truffaut'un çalışmalarından iki parça yer alacak programımızda. İşte ilk parça Le Soleil de Lune.

Le Soleil Delim, Fransız trompetçi Eric Truffaut'dan dinlediğimiz parçaydı. Bu kısacık çalışma onun maceracı denemelerine örnek değil tabii. Truffaut çoğunlukla elektroniğe meraklı. Hip-hop'tan rap ya da soul'a hemen her akımı müziğine katmaya çalışan ya da öyle demeyelim de sanki bir cazcının taze fikirlerini demlemeden ortaya saçtığı bir yolcu görünümündeki trompetçidir.

Çoğunlukla onu dinlerken geleceğe açılan kapıdan geçtiğinizi hissedebilirsiniz. Ve Eric Truffa her seferinde sizi götürmeden orada bırakıverir. Çünkü bence gidilecek bir yer yoktur ve Truffa bunu aynı anda hissettiğiniz bir dizi yükle tam bir duygu serinde hissettirecek yoğunluktaki sıra dışı çizgisinde durarak yapmaya devam ediyor. Şimdi Eric Truffa zamanı. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizle iyi bir akşam ve hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Müzikte Kalite'nin adı TRT Radyo 3. Forte başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümde sizlerleyim. Tito and Tarantula ile başlıyoruz. Hollywood, California'da kurulmuş Chicano Rock, Blues Rock grubunun ilk albümünden bir şarkı. Quentin Tarantino'nun grup için etkisi büyük çünkü Tarantino'nun senaryosunu yazdığı ve aktörlerinden de biri olarak yer aldığı Robert Rodriguez filmi From Dusk Till Dawn, gün batımından şafağa filminin müzikleri arasında grubun parçaları yer almıştı. Hatta grubun birkaç üyesi filmin sevilen sahnelerinden birinde çalıyor. Ayrıca yine Rodriguez'in filmi Desperado'da da grubun çalışmaları duyulmuştu. Biz de bunlardan birini dinleyeceğiz. Back to the House.

Tito and Tarantula'nın 1997 tarihli ilk albümü Tarantism'da yer alan şarkılardan biri Back to the House. Bu şarkı daha önce Robert Rodriguez filmi Desperado'nun da müzikleri arasında yer almıştı. Tito and Tarantula bu şarkıyla birlikte toplamda 3 parçayla katkıda bulunmuştu filmin müziklerine. Bazen de bir yorum parçanın orijinalinin önüne geçiyor. Hatta sanki o yorum olmasa şarkı yaşayamayacak hale geliyor. Bir J.J. Cale şarkısı Call Me The Breeze birçok grup ve sanatçı tarafından yeniden yorumlandı. Bunlardan en dikkate değer olanı Lynyrd Skynyrd'ün mükemmel albümü Second Helping'de karşımızda.

fazla çıkan yorum şarkı bir adamın hava onu nereye sürüklerse oraya gitmesini, omuzlarındaki yükü atmasını, ferahlamasını anlatır. Hayatımızda bize gereksizce yük olan, artık bizi yaşamaktan bezdiren şeyler varsa onları omuzlarımızdan atmamızı ve bunu olabildiğince kısa süre içerisinde yapmamızı hatırlatıyor.

0: Mr. Breeze.
1: Call Me The Breeze tam da J.J. Cale'in yaşam tarzına uygun Oklahomalı gitarist hayatı basit tutmuş, spot ışıklarından uzak durmuş ki ilk 7 albümünde hiç kendi fotoğrafı bulunmamış bir müzisyenden bahsediyoruz. Şarkının belki de bugüne kadar en çok dikkat çekmiş versiyonunu Lynyrd Skynyrd'den dinledik. Şarkılarıyla olduğu kadar o uzun sakallarıyla da meşhurlar. ZZ Top üyeleri hem güneş gözlükleri hem kovboy şapkaları hem de o uzun sakalları olmadan pek görünmediler. Tabii 3 üyenin hepsi böyle değildi. Dusty Hill ve Bill Gibbons böyle uzun sakallarla dolaşırken Frank Beard, evet davulcunun soyadı sakal anlamına gelse de kendisi sakalsızdı, sonradan azar azar bırakmaya başladı. Hiçbir zaman grup arkadaşları kadar gösterişli sakalları tercih etmedi. Bu şarkıda da onun

Frank Beard'ın davul yeteneklerine tanık olduğumuz en güzel parçalardan biri Precious and Grace parçanın içine çok güzel çekiyor. Dusty Hill'i de bize tekrar hatırlatıyor. 2021 Temmuz'unda Texas'taki evinde 72 yaşındayken hayata veda etti basçı. Rahatsızlığı yüzünden fizik tedavi görmek istiyordu. ZZ Top bas gitarlarına grubun uzun süredir gitar teknisyeni olan Elwood Francis'in geçmesini kendisi istemişti. Gibbons, Dusty kolumu tuttu ve ısrarla Elwood'a alt frekansları ver ve onu zirveye çıkar dedi. Bunu gerçekten istedi demişti. Bu LA Guns şarkısıysa Jane Mansfield hakkında aktris döneminde Marilyn Monroe'yla çokça karşılaştırılıyor. O da farklı bir sebeple de olsa tıpkı Monroe gibi erken yaşta hayata veda etmiş. 34 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybediyor Jane Mansfield. Now she's breaking hearts in heaven. Şimdi cennette kalpleri kırıyor. The Ballad of Jane.

LA Guns basçısı Kelly Nichols ve vokalisti Phil Lewis bu şarkıyı yazıyor ama sözleri tüm grup üyeleriyle yazdıkları için The Ballad of Jane de tüm gruba atfedilir. Bu şarkıyı yazdığımızda Kelly, Jane Mansfield'ı düşünüyordu. Ben de Hollywood'da başarısız olup kaybolan, garsonluk yapmaya başlayan her aktrisi düşünüyordum demişti Phil Lewis. Alice Cooper bir kez daha gençlik fırtınasının sözcülüğünü yaparken çocuk seslerine benzer vokallerle bir koro da ona eşlik ediyor. Önce Department of Youth, ardından da başka bir Alice ama bu kez Seattle'lı grup Alice in Chains ve 1993 tarihli şarkıları Rooster radyonuzda olacak.

Alice in Chains gitaristi Jerry Cantrell'in babasından, daha doğrusu onun lakabından alıyor ismini. Rooster, horoz, Cantrell'in babasına onun büyük dedesi tarafından takılan bir lakap. Çünkü Jerry'nin babasının biraz fazla havalı, burnu havada olduğunu düşünüyormuş bu büyük dede. Biz de horozlanmak deriz ya, ona benzer. Bir de saçlarını da bir horozun ibiğine benzetiyormuş. O yüzden de Rooster. Sonra Jerry'nin babası Vietnam Savaşı'na katılıyor. Askerlerinde farklı takma adları var. Jerry'nin babasının lakabı orada da Rooster. İşte bu baba Cantrell savaş hakkında konuşmayı pek tercih etmiyor ama Jerry babasının deneyimlerini, duygularını tahmin ederek, onun perspektifinden bakmaya çalışarak bunları anlatmak istiyor. Ortaya bu Alice in Chains parçası Rooster çıktı. Onun ne kadar dayanıklı, güçlü bir adam olduğunu düşündü. Eşini, çocuğunu geride bırakarak savaşa giden, arkadaşlarının ölümünü izlerken hayatta kalmak için elinden geleni yapan bu adamı düşündü. Yani horozu öldürmeye geliyorlar ama bu kolay değil. O hep direniyor. Sonra Jerry Cantrell'in babası grubun bir konserinde bu parçayı dinliyor. Alice in Chains üyeleri Iggy Pop'un sahne alacağı bir mekanda açılış için bir konser veriyor ve Jerry bunun hiç unutamadığı anlardan biri olduğunu söyler. Elbette savaş hakkında onun bildiği, gördüğü bir şey yok. Babası da söylediğimiz gibi zaten bu savaşla ilgili pek bir şey anlatmamış ama Jerry parçayı yazdığında doğru bir şey yaptığını hissediyor. Sanki bu şarkıdaki şeyler babasının hissettiği veya düşündüğü şeyler gibi gelmiş ona. İşte sonra bir konserde de bu şarkı çalınırken babası izliyor. Baba seyircilerin arasında değil, ses konsolunun bulunduğu bölümde ama Jerry onu görebiliyor. Orada sahnenin gerisinde meşhur büyük kovboy şapkası ve çizmeleriyle durmuş oğlunu izliyor. Tam bir Oklahomalı diye tabir eder bunu Jerry ve şarkının sonunda baba o büyük şapkasını çıkarıyor. Bir selam edasıyla havada tutuyor ve oğlunu izlerken ağlamaya başlıyor. Şarkıya büyük ölçüde kişisel tahminlerle, duygularla başlamıştı Jerry Cantrell ve onun müzik yaşamının da en anlamlı parçalarından biri oldu Rooster. Şimdi o muhteşem sesiyle Orson Welles bir baba olarak mektubunu bırakacak, bu Man of War parçasında yaptığı seslendirmeyle bu kelimeleri okuyacak kadar büyüdüğünde onların anlamları ortaya çıkacak diyor. Oğlunu seslendiren Eric Adams da vokaliyle babasına cevap verecek. Defender.

fight proud, my son. You're the defender God has sent.

rock tarihinde böyle baba oğul şarkıları vardır. En iyilerinden biri Defender. Aslında 1982'de parçanın bir deneme kaydı yapılıyor ve işte burada konuşma bölümlerini Orson Welles seslendiriyor o harika sesiyle. Welles 1985'te hayatını kaybetti. Bundan 2 yıl

sonra, yani 1987'de çıkıyor Manowar'ın Fight in the World albümü. Bu şarkı da yeni bir versiyonla yayımlanıyor ve ilk kayıttan Orson Welles'in sesi alınıp bu yeni versiyonda da kullanılıyor. Baba oğluna, ondan yardım bekleyen çaresizlere yardım etmesini, onları sonuna kadar korumasını anlatıyor. Zamanında kendisinin göreviymiş, oğluna da bu görevi hatırlatıyor. Iced Earth ile devam edeceğiz. Grubun albümleri de konserleri de devimsel bir yapıya sahiptir. Sert metal şarkıları da vardır, balatlar da vardır. O harika Something Wicked This Way Comes albümü bunun en güzel örneklerinden biri. Bu albümde de yer alan bir parça ama biz şarkının yine bir o kadar güzel başka bir albümdeki, bir konser albümündeki kaydını dinleyeceğiz. Alive in Athens albümündeki konser kaydıyla. Melancholy.

Iced Earth'ün Alive in Athens albümü o kadar güzel bir yolculuk ki, grubun Yunanistan'da, Atina'da verdiği bu konser, parçaların stüdyo kayıtlarına dönmek bile istemiyorsunuz bunu dinledikten sonra. Melancholy, diğer adıyla Holy Martyr, Iced Earth'ün en sevilen şarkılarından, en sevilen balatlarından biri. Konser kaydını dinledik. Sırayı Phil Collins alacak. Onun adını söyleyince birçok kişinin aklına gelen ilk parçalardan biri. Hayatının en karanlık dönemlerinden çıkmış bir şarkı bizi de hemen o atmosfere çekiyor. Collins o dönem eşi Andrea'dan boşanıyor. Keder bir taraftan, kızgınlık bir taraftan, bunlar sanatçının ilk solo albümü için bir çerçeve oluşturdu. Bu hüzünle birlikte Collins öfkeyi de hissettirdi. Hatta biraz tehditkar bir tonu da var ama işte hep o iki duygu arasında gidip geliyor. Mesela davullar öfkeyle ses çıkarabildiği gibi çoğunlukla su damlaları gibi hafifçe düşecek. In the air tonight.

Bu şarkının da yer aldığı 1981 tarihli Face Value albümü bir kayıp albümü aslında. Yaşananlardan sonra o yaşadıklarınızın kefaretini öyle bir ödediğinizi düşünüyorsunuz ki sanki o yaşananlar bir türlü bitmiyor, gitmiyor. Sanki yoğun bir sis gibi havada asılı kalıyor. Sanki içine çektiğiniz nefeste bile size bulaşıyor. Phil Collins yaşamının karanlık bir dönemindeydi. O dönemin bir sonucu In the Air Tonight, onun ilk solo albümünde yer alır. Şüphesiz Phil Collins hem bu solo çalışmalarıyla hem de Genesis'taki çalışmalarıyla rock dünyasının en önemli isimlerinden biri. Phil Collins 1970'te Genesis ekibine katılınca grup ticari başarıyı da yakalamaya başlamıştı. Ama Peter Gabriel 1975'te gruptan ayrılınca topluluk bir anda çaresiz kaldı. Birkaç vokalistle görüşüyorlar ama olmuyor. Sonunda Phil Collins bir de kendisi denemeye karar veriyor bu vokal görevini. Stüdyoda bir gün Squonk parçası için deneme yapıyor ve bu girişiminde başarılı oluyor. Genesis vokallerine sonra artık kendisi geçiyor. Hem grupla yaptığı çalışmalarla hem de solo çalışmalarıyla yükselmeye devam ediyor ve hem bir grup üyesi olarak hem de solo çalışmalar yapan bir müzisyen olarak 100 milyonun üzerinde albüm satışı yakalamış 3 müzisyenden biri kendisi. Bu şekilde, yani hem bir grupla hem de kendi çalışmalarıyla 100 milyonun üzerinde albüm satışı yakalamış diğer müzisyenler Michael Jackson ve Paul McCartney. No Doubt'la bitiriyoruz. Gwen Stefani'nin, grubun basçısı, Tony kanaldan ayrıldıktan sonra yazdığı Don't Speak kapanışı yapacak. Ben Uğur Haspolat. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz, ben Barış Berk'ten. Bu haftanın açılış eseri Traumur ile Anton, vokalde Antraum'dan dillere pelesenk olan You. Hoş geldiniz.

İlk olarak Hostox Take 5, ardından dilediğimiz plak JT Dunn'ın Moving Around. Sırada Dangle ve katalog numarası 843.101 adlı plağı var. 4 dörtlük dans devam ediyor.

Bye.

Detroit'e uzandık ve peş peşe Detroit'li prodüktörler dinliyoruz. Önce Derek Carter Music Institute, hemen ardından Derek Bey imzalı Kerim Sahru Stella radyomuzdaydı. Sırada çok iyi bir plak var. Clarice Mwemba Roses, Bangalore remixiyle dinliyoruz.

genç jenerasyondan raw minimal deep tech prodüktörü Cosmin B editiyle Shade Smooth Operator. Sonrasında Simon Warrenbon Lazos'u sizin için mixledim. Kapanışı Team Green Chris Smile Alejandro Mosto remixiyle yapıyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87, Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para politikası kurulunun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Tüketici güveni artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine saldıran Husilerle İran'ı tehdit etti. Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade eden Trump, bir daha olursa İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verilecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, başkent Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'la görüştü. Türkiye ile Rusya arasında doğal gaz alanındaki işbirliğinin ele alındığı görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki son durum da değerlendirildi. Özgür Özel, yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP'li milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmede İzmir'in ihtiyaçlarının ele alındığı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgütlü rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Bugünkü duruşmada dönemin belediye çalışanlarının savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Davada 63 sanıktan 21'inin savunması tamamlandı. Dava kapsamında görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Amirli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Pelin'in Sultanları cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Bu haftaki yolculuğumuzda İtalyan progresif rock sahnesinden çok yönlü ve çok özel bir müzisyenin izlerini sürüyoruz. Premiata Forneria Marconi'nin kurucu üyelerinden olarak dünya sahnesine açılan, daha sonrasında Akdeniz'in ezgilerini rock'la harmanlayarak müziğe yeni ufuklar kazandıran, oradan da film müziklerine uzanan kariyeriyle Mauro Pagani bizimle. Kemanın, flütün ve mandolinin büyülü sesleri eşliğinde ödüllü Marconi fırınından başlayan ve her notasında farklı bir kültürün nefesini duyacağımız bir yolculuğa davetlisiniz.

Programımıza Premiata Fornaria Marconi, yani kısaca PFM'in başyapıtlarından olan Per Un Amico'nun zarafetini Maura Pagani'nin keman ve flüt dokunuşlarından alan açılış parçası Appena Un Po ile başladık. Kurucularının olan Pagani'nin gördüğü bir tabeladan esinlenerek yaptığı öneriyle adını alan topluluk, yıllar içinde kendine has bir ekol haline gelen İtalyan progresif rock tarihinin her daim en özel ve görkemlilerinden biri olarak kalmayı başarmıştı. Ardından gelen parçamızda Maura Pagani'nin Akdeniz ezgileriyle şekillendirdiği solo kariyerine giriş yapıyoruz. 1977 tarihli kendi adını taşıyan ilk albümünde yer alan L'Albero di Conta'da Pagani, İtalyan progresif sahnesinin en aykırı

Maura Pagani'nin izinde sıcacık Akdeniz ikliminde devam eden yolculuğumuz bizi bu kez tek albümlük kolektif bir çalışmaya götürüyor. Pascal Minieri ve Giorgio Vivaldi'nin önderliğinde kurulan Carnasçalya pek çok müzisyenin yanı sıra Pagani'nin keman ve mandolindeki katkısını almıştı. Albümün en özgün parçalarından biri olan Gamela, Akdeniz'in folklorik ezgilerini progresif bir ruhla buluşturuyor.

Bu kez Mauro Pagani'nin öncülük ettiği ve uzun yıllar faaliyet göstermiş olan değerli bir oluşuma uğruyoruz. Ortaçağ fresklerinden, resimlerinden ve kabartmalarından alınan müzik aletlerinin aslına sadık reprodüksiyonlarını kullanan Alya Musica, Akdeniz müzik tarihi araştırmalarına önemli katkılarda bulunmuştu. Şimdi bu topluluğun tek kaydında yer alan ve Sardunya dilinde henüz değil anlamına gelen Des Okyamay sizlerle.

Sıradaki durağımızda Mauro Pagani'nin uzun yıllar işbirliği içerisinde olduğu İtalyan müziğinin en büyük ozanlarından Fabrizio De André'ye ve bu işbirliğinin ortaya çıkardığı en değerli dünya müziği albümlerinden Croce de Mar'a konuk oluyoruz. Albümden seçtiğimiz ve adını Lübnan'ın Sidun kentinden alan parça, savaş sırasında çocuğunu kaybeden bir annenin acısını ve öfkesini dile getiriyor.

Akdeniz müziğine kattığı eşsiz renklerin yanı sıra Mauro Pagani yıllar boyunca İtalyan yönetmen Gabriele Salvatore'sin filmlerinin müziklerine de imza attı. Bunların arasında ülkemizde Sibirya Mafyası adıyla gösterilen filmden seçtiğimiz The Sleeping Nun, yaylaların dinginliği ve mistik melodisiyle öne çıkıyor.

Caz gitaristi Simone Ricci, Bruno De Filippi ve Stefano Cerri gibi İtalyan cazın önde gelen müzisyenleriyle yaptığı ortak çalışmada Mauro Pagani'nin kemanının büyüsünden de faydalanmış ve Ne Ya parçasında doğaçlama özgürlüğüyle kemanın saf enerjisini öne çıkarmış.

0: Mauro Pagani, şiirsel sözleriyle tanınan İtalyan halk müziği sanatçısı Francesco Guccini'nin 50 yılı aşan kariyerini modern bir bağlamda yeniden sunan Saygı albümünün prodüktörlüğünü üstlendi. Bir yandan da genç rock vokalisti Manuel Agnelli ile birleşerek finalde yer alan La Velenata yorumunu ortaya çıkardı. Şimdi Guccini'nin keskin sözleri, Agnelli'nin enerjik vokali ve Pagani'nin dokunuşlarıyla üç kuşağı bir araya getiren bu özel performansa kulak veriyoruz.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da strumento.

0: e a culo tutto il resto.
1: Programın son bölümünde bir kez daha İtalyan progresif rock'ın öncüleri Premiata Forneria Marconi'ye konuk oluyoruz. Daha önceki parçalarını İngilizce olarak yeniden kaydederek uluslararası sahneye açılan PFM, bu yönüyle dünya çapında tanınan ilk İtalyan grup olmuştu. 1975 tarihli 6. albümleri Chocolate Kings, grubun ilk kez orijinali İngilizce sözlere yer verdiği çalışma olarak dikkat çekiyor. İşte bu albümden seçtiğimiz Paganini'nin keman soloları eşliğinde progresif rock'ın İtalyan yorumunu en iyi şekilde yansıtan parçalardan Harlequin'le kapanışa doğru yol alıyoruz.

Akdeniz'in ezgilerini progresif rock'la harmanlayan, keman ve flütüyle müziğe yeni ufuklar açan Mauro Pagani'nin izini sürdüğümüz yolculuğumuzun sonuna geldik. Pagani'nin kariyeri

0: 50 yılı aşan bir süre boyunca hem halk müziğinin köklerini hem de progresif rock'ın özgür ruhunu bir araya getiren bir köprü oldu. Ben Elif Karahan Toker. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'le bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldi Meola Maratonu'nda geçtiğimiz 3 hafta sanatçının tuşlu çalgılarda Barry Miles, Philip Sasse, Mario Parmisano, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarda Ronnie Crea'nın eşliğiyle gerçekleştirdiği Elysium başlıklı albümünü dinlemiştik. Bu hafta ise sıra sanatçının bir sonraki çalışması Opus'ta. Sadece gitarın değil, piyanoda Camille Ruig, davulda Richie Morales ve vurmalı çalgılarda Ronnie Crea'nın eşlik ettiği birkaç parça dışında bütün enstrümanların Aldi Meola tarafından çalındığı 2018 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Milonga Nuptiva ve Broken Heart.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın sadece gitar değil, piyanoda Ramea Koik, davulları için Morales ve vurmalı çalgılarda Rani Kriya'nın eşlik ettiği birkaç parça dışında diğer bütün enstrümanları da çaldığı Opus başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. 2018 yapımı

0: TRT Radyo 3
1: Cerrato Sanita, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Opus başlıklı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesinin sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Elysium adlı çalışması var. 2015 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Adore, Cascade, Babylon ve Purple and Gold. Ardından aynı albümden Esmeralda ile sizlere veda edeceğiz.

Biz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın uvertürünü Vladimir Lungu yönetimindeki Romanya Ulusal Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. 18. yüzyılda yaşamış İtalyan keşiş ve müzisyen Padre Davide da Bergamo'nun Ork için La Vera Piva Montanara adlı eseriyle devam ediyoruz.

Rönesans dönemi bestecisi Ludwig Senfl'a ait Missa'dan Credo başlıklı bölümü Schola Cantorum Basiliensis Vokal ve Çalgı Topluluğu seslendirdi. Arvo Part'a ait Fratres başlıklı 9 akor dizisinden oluşan bir müzikal çalışmayla devam ediyor.

Arvo Part'ın 1977 tarihli Fratres başlıklı eserini kemancı Tobias Feldman ve piyanist Mariana Şirinyan seslendirdi. Yine 20. yüzyıl bestecilerinden Stefan Nemeth Chmurinski'nin Kuş Ağaçları başlıklı senfonik şiiri var sırada. 1982 tarihli bir kayıttan dinliyoruz.

Stefan Nemet Şamorinski'nin Kuş Ağaçları başlıklı senfonik şiirini Oliver Dohnányi yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Fanny Mendelssohn'un solo piyano için 1846 yılında kaleme aldığı Opus 6 Sözsüz Şarkılar dizisinden bir seçkiyle devam ediyoruz.

Piyanist Sylvain Dufay'ın Fanny Mendelssohn'un 1846 tarihli Opus 6 Sözsüz Şarkılar serisinden bir seçki seslendirdi. 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan Belcanto stilinin usta bestecisi Vincenzo Bellini'nin I Capuleti e I Montecchi operasından bir soprano aryası var sırada.

Soprano Adriana Marfisi, Nello Santi yönetimindeki Osto Filarmoni Orkestrası eşliğinde Vincenzo Bellini'nin I Capuleti e i Montecchi operasından bir arya seslendirdi. Georg Philipp Telemann'ın fagot ve sürekli bas için 4 bölümden oluşan Fa minör sonatı ile devam ediyoruz.

Georg Philipp Telemann'ın Fagot ve Sürekli Bas için Fa minör sonatını dinlediniz. Fagotta Luca Mitte ve piyanoda Helena Kossem Kotar eşlik etti. Ernst van Dohnányi'nin 1904 tarihli Opus 12 Re majör cello ve orkestra için konser parçası var sırada.

Cellist Dimitri Ferschtman ve Bernhard Klee yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası Ernst von Dohnányi'nin cello ve orkestra için konser parçasını seslendirdi.

Zefiro Torna topluluğu geleneksel bir Katalan ezgisini ve ardından François Campion'un Le Ramage adlı parçasını seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1948 yılında kurulan İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 16 Şubat 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız bir seçkiyle başlıyor. Killian Farrell yönetiminde sahne alan topluluğun solisti 1977 doğumlu İrlandalı piyanist Fingin Collins. Konser programından ilk olarak eserlerinin birçoğu sağlığında hiç icra edilmemiş ve yayınlanmamış olan kadın bestecilerden Inna Boyle'ın orkestra için 1919 yılında kaleme aldığı Büyülü Arp adlı eserini dinliyoruz.